0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

negra, que tinha magre botané.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan bir.
1: Festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 27 Ağustos 2026 Perşembe gününde ben Tümerkan Söğütlü, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. Herkese güzel bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları yine 120 dakika yakın bu adreste sizleri bekliyor.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün en güzel şarkıları sizlerle buluşmaya devam ediyor. Grand Theft Auto GTA oyunu duymuşsunuzdur mutlaka. Oyunun yeni serisini yıllardır bekliyoruz efendim. 13 yıl olmuş tam GTA 5'in çıkmasının üstünden geçen 13 yıl. Yılın ardından yeni oyun bekleniyordu ve bu yeni oyunun da çıkış tarihi yıllardır erteleniyordu efendim. Rockstar Games'ten GTA 6 sızıntıları ile ilgili bir açıklama geldi bunun beraberinde. Ne oldu biz bu kadar bekleyince? Oyun artık bu sene kesin çıkıyor dendi. Bu sefer de görüntüler internete düştü. Efendim, sızıntılarla ilgili yapılan açıklamada oyun devi söz konusu sızıntıları doğrulamış. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız oyunu sizlere kesinlikle bu şekilde göstermek istemezdik demiş açıklamada değerli dinleyenler. Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalle yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz ki Beşiktaş bu sene sezona gerek yurt içinde gerek yurt dışında çıktığı karşılaşmalarla güzel bir başlangıç yapmıştı. Ancak son Alanyaspor maçındaki mağlubiyetin hemen ardından gördük ki bizler de değerli dinleyenler birazcık böyle hakem hataları çok konuşuldu. Birazcık demeyelim, bayağı bir konuşuldu. Konuyla ilgili Beşiktaş cephesinden Serdar Adalı'dan net bir cevap geldi. TFF görevden alamıyor. Konuyu Cumhurbaşkanı'na ibraz edeceğim, arz edeceğim dedi. Cumhurbaşkanı'yla birebir görüşerek bu hakem krizlerini Cumhurbaşkanı'na taşıyacağını açıkladı. Birçok kulübün aslında bu konuyla ilgili tepkileri var. Umarım güzel bir futbol sezonu izleriz ülkemizde ve güzel gelişmeler olur.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşları mağdur eden organize yapılara karşı yürütülen eylem planı dahilinde sigorta şirketleriyle bir araya geldi değerli dinleyenler. Yeni dönem başlıyor artık. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin 1 Eylül'de faaliyete geçmesi bekleniyor. Söz konusu eylem planı çerçevesinde kaza sonrası hasar tazminat süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlandırılabilmesine yönelik bir takım önemli iyileştirmelere gidileceği belirtiliyor.

Günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 27 Ağustos bugün. Biliyorsunuz ki küresel ısınma ile birlikte su elbette çok ihtiyaç duyduğumuz bir madde haline geldi ve su sıkıntısını şimdiden daha çeker olduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde zaten yıllardır çekiliyordu bu sorun ama ülkemizde de küresel ısınma ile birlikte artık risk gözle görülür hale geldi. Bununla birlikte de tabii suya ihtiyaç duymayan teknolojiler de öne çıkıyor. En çok suyu kullandığımız alan neresi? Tuvaletler efendim. NASA'da çalışan bilim insanı Yusef'in uzay görevlerinde karşılaşılan altyapı sorunlarından ilham alarak geliştirdiği iTron adlı tuvalet su ve kanalizasyon bağlantısı olmadan çalışıyor. Aynı zamanda teknoloji sıvı içeriği buharlaştırarak atık miktarını da azaltıyor. Uganda, Panama ile Amerika'da 20 binden fazla kişi bu ürünü kullanmaya başladı bile. Bu teknolojilerin hızla artması ve tabii ki insanların da kolay ulaşılabilir hale gelmesi adına fiyatlarının da düşmesi itibariyle hem küresel ısınmayı tetikleyen su krizine bir nebze olsun önlem niteliğinde de tüm evlerde kullanılması kısa zamanda keyifli olacaktır.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın biyolojik saldırılardan siber güvenliğe, iş gücü piyasasından bağımlılığa kadar ciddi riskler oluşturabileceğini düşünüyor. Gates, bu risklere karşı küresel önlemleri görüşmek üzere Çin devlet başkanıyla bir araya gelmek istediğini söyledi değerli dinleyenler. Gates böyle bir girişimin ardından tüm dünyanın da bu yaklaşıma uyum sağlayacağını söylüyor. Çünkü ABD'nin ilk adımı atması halinde Çin'in de potansiyel olarak tehlikeli yapay zeka modellerinin yayımlanmasını sınırlandırmaya sıcak bakabileceği söyleniliyor yapılan açıklamalarda.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Ligler başladı, mücadeleler başladı, keyifli mücadeleleri izliyor ve çeşitli transfer haberleriyle de heyecanlanıyoruz. Kendi tuttuğumuz takım almasa bile ne bileyim mesela Trabzonspor'da Salah'ı izlemek ligimiz için, tüm futbol severler için muhteşem bir duygu değil mi? Nasıl Osimhen de heyecanlandıysa her birimiz, bu güzel transferler bizleri mutlu ediyor. Roberto Carlos transferi vardı mesela, yine en efsanedir bence. Unutulmayan yine bir yıldız geliyor efendim Türkiye'ye. Kadrosunu Batrakov ve Ugaçuv gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Milan'ın dünya ünlü sol kanadı Rafael Leao'yu transfer etmek için yeniden dev bir operasyon başlatmış. Sarı kırmızıların Portekizli yıldızla yıllık 12 milyon euroya anlaştığı iddia ediliyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin. Belki de genç yaşımda.

Telefonlarımızın pilleri ne kadar da sık tükeniyor değil mi? Ve bir de biten pil ömürleri var tabii ki, gün içinde sık sık şarja takılıp tekrar şarjdan alındıkları için. Bu şarjlar bugün telefonlarda sıkıntı. Elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Günümüzde de araçlarda da bu sefer menzilde de sıkıntılar yaratmaya başlıyor bize. Böyle elektriğe bağımlı birer kişiler oluyoruz değil mi giderek? Efendim HMD özellikle uzun pil ömrüyle öne çıkan yeni tuşlu telefonunu tanıtmış. Bu tuşlu telefonun özelliği şu efendim. Telefon 3700 mAh bataryasıyla tek şarjda 40 günü aşan kullanım süresi vaat ediyormuş. Gerçekten özledik böyle telefonları değil mi?

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Sıcak günleri geride bırakıyoruz ama yarın itibariyle havalar serinliyor. Hatta bazı noktalarda sıcaklıklar bir anda 16 derece birden düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda 36-40 derecelere çıkan sıcaklıklar 20 dereceleri görüyor yurdun çeşitli noktalarında. Hafta sonu kıyılar hariç, yani Karadeniz'i dahil etmiyorum ama kıyılar hariç yurdun genelinde, Ege ve güney kıyıları hariç yurdun genelinde yağışlar da etkili olacak. Hafta sonu planları yaparken bunları da bir kez daha göz önünde bulundurun diyelim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hey gidi koca dünya. Güvenemem servetime malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: geldiğim günler Gülten Nesin oğluyla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Yine geldim, yine sizlerle birlikteyiz. Yine haftanın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dostlar. Parçalı bulutlu bir perşembe sabahından günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar dün yine. Dün havalar serindi derken dün yine çok sıkıntılı bir gün geçirdik. Çok sıcak oldu, çok sıcak oldu, çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Bakalım yağmur bekleniyor. Yağmur bekleniyor bölgemize. Ne olacak bakalım önümüzdeki günlerde.

Telefonumu da aldım geldim. Hadi bakalım günaydınlar. Günaydınlar evlerinize, günaydın iş yerlerinize, günaydınlar arabalarınıza, günaydınlar. Sesimiz ulaştı dört bir tarafa diyelim. Radyo site diyelim. Radyo terapi diyelim. Başlayalım günaydın mesajlarıyla sevgili dostlarım. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime kocaman günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. İyi yayınlar kardeşim demiş. Günaydınlar Hasan abime günaydınlar. Günaydınlar günaydın Adem abi. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın Adem abi. Günaydın Adem abi. Günaydın Ali Adem abi. Halil Nüfen Hacı Hüseyin. Gürkan günaydın. Bugün artık bir Fenerbahçe maçı çalırsın. Dilek olay 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Karşı geleni bana gönder. Halil dedi de ben alırım onların ifadelerini demiş. Halil, karşı gelen varsa Fenerbahçe maaşı çalacağız bugün. Aziz Yıldırım başkanlığında 18 yıl sonra Fenerbahçe ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde. Yaşa Fenerbahçe, Müslümanın kanı sende akar. Yaşa Fenerbahçe diyeceğiz tabii ki. Karşı gelen olursa Halil'e göndereceğim aslında sizin ifadenizi. Heh. Anladınız mı? Ahmet Ali, Kafa Pastanesi. Özkan abi, tüm ekibe günaydınlar. Adem akraba, Adem abi davay, nafreş. Reşit Figen Ahmet, sevgiler saygılar. Çok güzel bir günaydın mesajı. Bir fotoğraf göndermişler akşam bana bu sabah gördüm. Efendim radyo site dinleye dinleye çocuklar da Gürkancı oldu demiş. Onların çocukları bile efendim Gürkan yazmışlar sahile. 2026 yazmışlar bile. Gürkan 2026. Çok teşekkür ederim. Pepeşiniz. Çok teşekkür ederim. Mayos takızanın pepeşiniz. Burak Molla kardeşim, günaydın Gürkan abicim demiş. Gürdan Salih kardeşim, haftanın son gününe bir gün kala günaydın seksapelim benim. Muhacıklar kolay gelsin demiş. Muha Muhacan Hatice, günaydın Gürdalım. Zülfiye Yılmaz, günaydın demiş. Günaydınlar Turan abi. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim demiş. Fenerbahçe'yi de tebrik edin bakalım. Hadi bakalım diğer takımları tutanlar da Fenerbahçe'yi tebrik etsinler. Turan abi sen hangi takım tutuyorsun? Günaydın yakışıklı çocuğum demiş Leblebici Hüseyin Agam. Sen hangi takımı tutuyorsun? Leblebici Hüseyin Agam. Günaydın be. Peynirbahçe demiş Gökhan Karali. Fenerbahçe. Fenerbahçe Gökhan. Günaydın be. Günaydın be. Zurnacı. Karali geldi düğüne, zurnayı verdim eline. Öyle güzel üfledi ki doyamadım tadını. Hep ötürsün istedim, hep ötürsün istedim. Günaydın. Gevrek gevrek güleyim bari. Bah. Yılmaz Kasım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Meral Kalenci, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim, Fevzi Ağacı günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Cüneyt Hasan, selam Gürkan Aga, ben Cüneyt Hasan Bekirköy'den. Hani Bulatköy'de restoranda görüştük. Herkese çok selamlar. Almanya'da Stadthagen kentinden demiş Cüneyt. Dün de göndermişsin mesajı ama bugün görmedim. Bugün gördüm mesajını. Hoş geldin günaydınlar, hoş geldin günaydınlar. Hoş geldin günaydınlar. Bir tane büyük takım var. Çocuğun FB demiş Leblebici Hüseyin Agam. Fenerbahçe. Bütün Fenerbahçelilere günaydınlar demiş Halil. Günaydınlar. Erdal Bayram günaydın ağa demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın çekirgelerim. Günaydın çekirgelerim. Ben sizin ağınızım. Ben sizin ağınızım çekirgelerim. Günaydın, iyi yayınlar. Big Team Fenerbahçe demiş Orhan Köse. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuramalım. Güner ablanın taranalarıyla günaydın dedik sizlere. Güner ablanın taranaları sevgili dostlarım. Dün itibariyle yapıldı, şimdi kurumaya bırakıldı. Kuruduktan sonra zaten kurumuş aynı gün içerisinde, çok sıcaktı dün. Ufalandı ve hazır yemeğe Güner abla. Bulatköy ekorifiye gittiğimde ben de isterim o taranalardan azıcık. Selahattin Halil İsmail de Danıştan günaydın demiş. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin. Kalimero. Bülent Yusuf. Halil Belginesin. Faik Doğan Cabe. İrfan İbrahimoğlu abi. Mustafa Keremoğlu. Ahmet Devirci. İlhan Musa Münih. BMW Fabrikası. Mehmet Şerif. Selma Es. Erdan Hasan.
Özcan Hasan, Salih Mustafa, Serdar Mehmet, Ali İhsan Tanyolu, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Hasan'a günaydınlar, Cüneyt Sadık, hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola diyelim. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya tıklayalım, buradan da buraya tıklayalım, buradan da buraya tıklayalım. Haydi bakalım, başlayalım bakalım. Oyna. NBA Sevgen. Oh ne güzel kedicik maşallah. Vay mori vay mori küçücük yavrucuk. Vay vay vay vay vay. Nasıl tarım tırak, kırmızı tırak bir kedi bu. Kedi yavrusu.

Bana bak. Cungu. Bana gandalf deme dedim sana kaç kere. Alırım bak ifadeni, ben alamazsam halini aldırtırım senin ifadeni bak. Ha. Seve seve getiririm, yersen tabii. Bu ara günaydın ablam, hayırlı yayınlar derim demiş Güler ablam. Niye yemeyeyim ki? Bak gördüm, üstüne tül bile örtmüşsün sinekler konmasın diye. O kadar hijyenik bir ortamda hazırlamışsın. Vay vay vay vay vay vay vay. Tarhana çok faydalı, tarhanayı da çok severim. Güler abla. Niye yemeyeceğimişim? Hadi bakalım. Hadi bakalım, kış hazırlıkları yapılıyor. Salçalar malçalar, taranalar maranalar. Timo. Ne oluyor be? Koydun dalgayı 107.6'ya. Hemen yolla kim o demiş Halil. Ama Cuhu diye bir kızan. Bir tokat vursan yarısı boşa gidecek. Zayıf sana bir kızan. Günaydın radyoların kralı. Yakışıklı abim demiş Mike Tuzacı. Ay ben şok. Ben şaşırdım. Ben şok. Faik ne dedi duydunuz mu? Duydunuz mu Faik ne dedi? Hijyen önemli tabii diyor Güler abla. Hijyen tabii ki önemli. Tabii ki önemli. Sinekler sonra sirik sinekleri atsın. Onu sirik sirik sirik atsınlar. Ondan sonra siz yiyin taranayı. Ay ay. Sinek boklu tarana. Olur mu?

0: Güzel koydun dalga eğitim için. Kaçmasın yana yana. Vay vay vay. Söz korifiye geldiğinde getireceğim diyor Güler ablam. Tamam. Şimdiden çok teşekkür ederim. Böyle kibar dilenci olacaksınız. Medine dilencileri benden ders alıyor. Hey, benden ders alıyor.
1: Yandan.
0: İlk önce öleceğiniz, vay öyle olmuş, vay böyle olmuş, vay azıcık bana demişsen olur mu demenize bile gerek yok. Nasıl insanlar kendileri veriyorlar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Hum hum da hum hum ya. Hüseyin'e kadar da bir hurmaları var, eşyan gözü kadar hurma. Vay ne güzel hurmalar, vay ne güzel hurmalar, vay ne güzel hurmalar. Vay nasıl canım istiyor hurmalardan, nasıl canım. Erkek evladıyız, bırak sen. Erkek evladıyız. Hım hım hım da hım hım ya. Vuy vuy da vuy vuy ya. La Bottega del Caffè. Taşoz'da. Skalapotam yazda. Just one street away from the beach. Just one street away from the beach. Of. Kahvaltı tabakları var sabah sabah, harika, muhteşem, on numara. Hepsinde yumurta var, domates var, zeytin var, peynir var. Bugaçalar var. Çok güzel bugaçalar. Ve sevgili dostlar, harika, muhteşem. Kahve çeşitleri var. Krepler var. Kruasanlar var. Gelato dondurmalar var. Taşüste. Mebedin yeri. Allah iyiliğini versin değil mi? Dilencinin kibarı da mı olurmuş diyor Güler abla. Olur tabii. Olmaz mı? Dilencinin kibarı olmaz mı? Ben kibar dilenciyim. Nenem de tavuğu kesmeden önce başını okşardı demiş bayi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sana kanterin düşsün, elembin ters dönsün Faik. Yediğin çorbadan kıl çıksın Faik. O da akşam Fenerbahçe'den etkilenmiş. Faik'im demiş Halil.

Sansiro'ya günaydınlar. Sansiro kuaförlerin, berber salonlarının her türlü ihtiyacını karşılıyor. Profesyonel kozmetik ürünleri Sansiro'da. Yıkama setleri, komple salon dizaynı konusunda uzman kuaförlerin ve berberlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor Sansiro sevgili dostlarım. Kozluköy yolundaki merkez depolarına uğrayın. Onlarla konuşun. Sansiro.gr internet sitesi. Sansiro fark yaratıyor o. Sansiro. Günaydın Gürkan abim demiş. Özel Gamze. Oo, tütünler kırılmış. İplere dizilmiş. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bakıyorum az kalmış tütünler. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tarkan Berke. Tarkan. Günaydın Giorgino Frappe. Kesiden pez Serafil'e. Faik o kadar güzel şeyler söyledi. İlk defa genelde üstüne gidiyorsun. Yapma. Öyle yapma demiş Leblebici Hüseyin Aga. Ama duymadın ne dedi? Ninem de dedi, tavuğu dedi, kafası koparmadan önce okşardı dedi.

bir tost yaptım. Hindi salamı koydum, tereyağı koydum, sarımsaklı tereyağı. Kaşar koydum. Cheddar koydum. English cheddar.

Max Day'dan. Max diyor. Max anlatıcı işleri. Max Day'dan bu sıcaklarda içmek çok önemli. Her zaman önemli. Vücudumuzun terle kaybettiği tuzu geri alması için, sağlığımız için. Max ayran yiyelim, içelim, yoğurt yiyelim. Max, maksimum kalite, uygun fiyat. Max gelato, gümüşlüde aman taş üstte dondurma yiyeceğiz de gümüşlüde nerede yiyebiliriz derseniz gelato yiyin. Gümüşlüde tam merkezde, kafaların olduğu yerde dondurma satışta yapılıyor. Gelato in afto. İtalyan ice cream, İtalyan gelato, harika dondurma çeşitleri, deneyin. Vay be, gerçekten çok güzelmiş. Gerçekten gene gür kanaklı çıktı diyeceksiniz. Bu fasulye 7,5 lira. Şeftali yemeyi seviyor mu demiş Cuhu. Sulu sulu bayılırım ama tüysüz olacak. Ay, türlü şeftaliye dokunamam hayatta.

Canşan Cüneyt, senin mesajlarını ben erken gel akşamdan bilgisayardan görmüyorum, cep telefonundan görüyorum Instagram'dan. Allah Allah. Seviyorsan candan erken gel akşamdan. Yandan Halime'm yandan. Halime'yi gene samanlıkta basmışlar, onu duydunuz mu? Ha, benden duymuş olmayın. Haccamla günaydın, günaydın, günaydın. Bütün Ergobeton çalışanlarından günaydın. O yeşil makinenin içindeki Rasim, Proedros'u Mazda'da Kalimera demiş. Yeşil makinenin içindeki Rasim'e de günaydınlar. Çin malı o makine. Çin malı o. Günaydın Çin malı makinenin içindeki Rasim'e. Hava kayım Rasim. Kaldırmışsınız kürekleri. Kürek kuvvetli olan kazansın. Kılıcı keskin olan kazansın. Kaldırım çekmişsiniz kılıçları. Kimin kılıcı daha keskin? Senin kılıç Çin malı.

Cevelekidis. Mobilya deyince Cevelekidis. Home. Koça Oğuz'un katında. Koltuklar, kanepeler, dolaplar, mutfak dolapları, Lineastrom yatakları, Cevelekidis.com'da, yataklarda %30, %40 indirim ve sizin istediğiniz ölçülerde üretiyor fabrika. Halime'yi basmışlar. Halime'yi basmışlar şeyde, samanlıkta. Donlu şalvarını gene Güldal'ına asmışlar.

0: Toyota Ιωαννίδης. Καλημέρα. Toyota. 2 χρόνια εγγύηση στα μεταχειρισμένα από τον Ιωαννίδη. İkinci el arabada da Ιωαννίδης ve 2 sene, tam 2 sene sevgili dostlarım. Toyota Ιωαννίδης 10 yaşına kadar olan arabalara şey veriyor, garanti veriyor. Askerden bir geldim pulette. Asker boyum 1.80. 1.80 boyum var. Gözümün bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir yakışıklılık. Gözümün bebeğinden ışıklar çışkırıyor. Yok böyle bir yakışıklılık. Kızlar bana bakarken canlardan düşüyor. Bu lette. Ya Toyota. Toyota Ioannidis. Ve Toyota Ioannidis Gümüşcine'de Yunanistan'da. Yunanistan'ın en iyi bayi şekilde seçildi. Toyota Ioannidis bayi. Toyota. Serez'den Dedağac'a kadar Toyota. Ayrıca Ioannidis sadece Toyota değil, daha birçok markanın bayiliğini yapıyor sevgili dostlarım. BMW gibi, Geely gibi, Ziger gibi. Ne bileyim ben, daha birçok marka, Fiat gibi falan gibi, filan gibi, fıstık gibi. Özcan! Kalimera re!
1: Ben...
0: Tika numara!
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere...
0: Arabamı yıkatmak istiyorum. Kime yıkatayım diyorsanız Stanafro'ya yıkatın. İçini ve dışını yıkatın. Çok güzel yıkatın. Çok güzel yıkasın o kızanlar. Harika yapıyorlar onlar. Harika yıkıyorlar. Hele Özcan çok fena yıkıyor. Çok çok fena yıkıyor. Stanafro Gümüşcüne de Sarıcı'ya giden yolda tren yolunu geçince biraz daha ilerleyin. Komotini diye tabela var. Komotini bitiyor diye kırmızı çizgi var otobanın üstünde, onu geçin. Sol tarafta ilerleme zardıktan sonra Stonafro var. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Orada telefon numaraları var. Arayın efendim. Stonafro. Stonafro. Ziker nasıl marka? Öyle tövbe demiş Cuhu. Çok güzel araba. Volvo Grup üretiyor bunları. Arabalarına 5 yıl garanti veriyor. 5 yıl ya da 100 bin kilometre garantisi veriyor. Ziker. Ziker X. Mesela Ziker X bir model. Çok güzel. Ziker X 7 çıktı şimdi. Harika bir şey. Bunlar elektrikli otomobiller. Doğru şarkıyı dinletireyim size, alayım başa biraz.
1: Bir geldim, 1.80 boyum var. Gözümün bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulamıyorum.

0: Sadece Fenerbahçe. Silmişim dünyayı da kupasını da.
1: Doğru
0: Timo. Öyle sayı. Ben oyalanmam. Özcan. Sana bir şey sordum. Mesaj kutuna bak. Ahmet Muzaffer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Leyla. Günaydın radyoların seksi ve yakışıklı spikerine demiş. Doğrudur efendim. Her gün daha da yakışıklı oluyorum. Daha da seksi oluyorum. Kalimera Gürkan abi. Kolay gelsin demiş İlker. İlker'in kavunlarını deneyin. Çok güzel cins kavunlar. Çok lezzetli kavunlar. İlker. Çanalcık hadi demiş. Faik bu şey bu. Bu yapay zeka çalamam. Açsan kolay yana sanki ne olacak. Sanma ki herkes ben. Yapay zeka şarkısı çalamam Fenerbahçe'nin de olsa.

Köfteni pirzoları sen pişirirsen, asma getirirsen en kısa zamanda davet edeceğim. Yaşa Gürkan abi. Bir tanesine afiyet olsun demiş İlker.

En kısa zamanda Özcan, en kısa zamanda. Ne kadar güzel bir şey, bir cevap değil mi? En kısa zamanda. Bu zaman ne kadar kısa olur, ne kadar uzun olur? Allah bilir, en kısa zamanda. O sıcaklar geçsin, çok hiç bu sıcaklarda bir şey yapasım yok. Çenen tutulsun. Allah seni. Baksana yapay zeka. Yapay zeka, bak şimdi bak. Bak. Müziğinden belli bak.

0: kusura bakmayın, bu ses ben çekemiyorum. Çünkü hep şey böyle, hep aynı tarzda, hep aynı sesler, hep aynı müzik, hep aynı. Yani bunu fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Hakikaten bu yapay zeka şarkılarından nefret eder oldum. Hadi bakalım gelsin orijinal Fenerbahçe marşı gelsin. Mazinde bir tarih yatar. Ha, ondan önce ama size bir şey dinleteceğim ben. Bakayım nereden apatik hepsi yaptım onu, nerede gördüm ben sabah apatik hepsi yaptım. Çok önemli bir şey dinleteceğim. Aziz Yıldırım'ın çok önemli bir sözünü dinleteceğim sizlere. Mazinde bir tarih yatar, yaşa Fenerbahçe. Çal 100. yıl marşını Fener'in Karaş'tan demiş Halil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Sana da fayada. Ama. Şeyini buldunuz, şeyini de arıyorsunuz. Bana bak. Otur yerine. Bak Aziz Yıldırım ne diyor? Bak Aziz Yıldırım.
1: Ben layıkım.
0: Ne diyor? Bak Aziz Yıldırım'a bak.
1: Ben Atatürkçüyüm. Ben layıkım ve cumhuriyetçiyim. Hepinize tavsiye ediyorum Atatürk'ü iyi okuyun. İyi okuyun. Yaptığı ilkelere bakalım. Onları uygulamaya çalışalım. Ben
0: evet.
1: Atatürkçüyüm. Ben layıkım.
0: Biz de Atatürk'ün yolunda ilerleyen insanlarız. Atatürk'ün yaptıklarına bir bakın, bir deneyin, bir okuyun. Ne kadar önemli bir insan olduğunu anlayacaksınız Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı 18 yıl sonra.

Yaşa Fener arkadaşım, çaldır bize güzel şarkılarda, güzel bir şarkıları demiş Erdal Bayram. Senin Türkçene bayılayım ben. Güzel bir şarkıları çıktırayım sana. Güzel bir şarkıları çaldıracağım sana. Ziker. Sana da bir ziker lazım Cuhu. Sana da lazım bir ziker.

0: Tabii biz astrolistiz Özcan, ne zannettin? Biz astrolojiyiz. Bülent Ersoy'u nasıl ağzına idiriyorlar? Ha? Benim Bülent Ersoy'dan neyim eksik? Hayla. İyi günde de kötü günde de yine Fenerbahçe demiş İlhan Yaşa. Arda ne oldu dayı demiş. Ne oldu Arda? Söyle. Servisteki adamın ismi ne bilelim demiş. Bir tane kuzen var böyle babaşcan ha. İki tane o, benim iki tane bacağımı topla, onun bir bacağı yapıyor. Babaç bir kızlar. Neydi onun adı? Raif. Babaç bir kızlar var, onun adı Raif. Ötekilerin adını bilmiyorum. Günaydın ablam, kolay gelsin. Bu arada köpekler günümüz kutlu olsun demiş Aynur ablam. Bugün dünya köpekler günü mü? Hasan! Nereye gidiyorsun? Yapı tovales. Metoton yöntem su. Günaydın Gürkan demiş Ünal İdris. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dün Fofiko'yu götürdük bizim şeye, benim veterinerime. Fofiko'yu götürdük sevgili dostlar, kontrole. Kucağıma da aldım bizim Cookie'yi. Tamam. Cookie'yi de götürdük. Doktor baktı. 2 kilo 30 gram. 2 kilo 30 gram bizim Cookie. Fofiko'yu kontrol ettik. Eğer daha kötüleşirse büyük bir ameliyat yapacağız dedi. Bu ameliyattan kurtulur mu kurtulmaz mı onun garantisini veremem dedi. Gençli. Ama bütün açacağım dedi çenesinin şeyini dedi.
1: Tamam. Sabaha kadar.
0: Çok yaşa Gürkan. Her neyse Fofiko'nun gidiş şartına göre bakacağız. Ondan sonra Fofiko yaparız. Çok yaşa Gürkan. Efendime söyleyeyim, şey yaptırdık. İşte parazit hapı, parazit ampulü koydu Fofiko'ya. Küçük köpeğe bir hap yutturdu. Küçük köpeğe aşı yaptı. Ondan sonra küçük köpeğe bir tane parazit ampulü yutturdu. Küçük köpeğe aşı yaptı, onu söyledik. Ondan sonra bir tane de Royal Canin yapay zekaya sordum. Köpek mamaları arasında en iyi mama hangisi dedim. Royal Canin dedi. Dedim Akana Makana, Akana Makana, Akana Makana da var ama dedi. Akana Makanalar dedi. Daha çok et ürünü var dedi. Köpeğin midesi hassasla dedi. Yavru köpeğe dedi. Royal Canin tavsiye ediyorum dedi. Yapay zeka benim dostum var ya, Hıdır. Hıdır'a sordum. Ondan sonra bir de Royal Canin mama aldık. 75 euro tuttu. İki tane de konserve hediye, indi konserve hediye etti. Bizim köpeğe, bizim küçük köpeğe.
1: Devam etsin.
0: Aleksandros.
1: Sabaha kadar.
0: Aleksandros'tan dost olduk artık. Bir gün dedi kahve içmeye çıkalım dedi. Dedim sen ismini Hasan dedim, çıkarız dedim. Aleksandr dedim. Günaydın. Radyoların seksi ve yakışıklı spikerine iyi yaşa demiş Leyla. Aynen, iyi yaşayalım. Dede Ayça dükkan açmak için görüşmelere gidiyorum demiş Hasan. Ne dükkanı be? Ne dükkanı baba, Dede Ayça'da işte çok para var o dükkan içinde. Ben Almanya'da büyüdüm. Benim o kadar Türkçem yok. Benim Almancam kuvvetli demiş Erdal. Ay Homer no Stanton sein Hausen die Binder. Hay Merkel. Oy be. Çok yaşa ve iyi yaşa demiş Aynur ablam. Abim nasıl, iyi mi, selamlar. El apam hep. Hep. Ben sana hep ve aşı için söylemiştim. Erken demiştin. Sen ben daha iyi mi bileceğim demiş Faik bana. Kemal erken dedi ya. Sordum ya, Aleksandros baktı etti, tarttı marttı. Bir sürü şeyleri var kızanın. Bir sürü alatları var. Dede dedi, hesapladı, baktı dişlerini, yan tarafında dişlerine baktı. Ağzını zor açtırdı bizim küçük köpek. Fafiko hemen açıyor ağzını. Ondan sonra dedi, bu dedi 2 aylık dedi. Aşı defteri çıkardık falan filan. Sen de köpeklerini Aleksandros'a götür, tavsiye ederim, tamam mı? Kesme Yaşar Agam'ı, kesme. Sus demiş. Sus demiş de bir Instagram. Sus. Sus vallahi bile, büyük müyük demem. Havlarım sana da.
1: Hep beraber. Hep beraber.
0: Hep beraber. Hey lapamem.

0: Odadan eksiğin yok, fazladan var demiş Özcan. Seberciğim. Var be. Nasıl yok eksiğim, kilolarım eksik. O ayı gibi, dana gibi o.
1: Yaşa dedem yaşa.
0: Özcan.
1: Geç.
0: Özcan. Yaşa. Yaşa Özcan tatlım, yaşa.
1: Allah Allah.
0: Benim özel veterinerim var, süper demiş Mike. O zaman niye ekledin Aleksandros'u? Ha? Facebook'tan niye ekledin?
1: Kudur, kudur yavrum, kudur.
0: Ha ha, sanki havlamadığın gün var demiş Leblebi Hüseyin Ağam. Haydi pekmez havası.
1: Hep beraber, hep beraber.
0: Kulaklarınız bende Aynur abla, sevgiler saygılar. En lapame, pizzacı dükkanı açacağım diyor Aslan, hayırlı olsun. Şimdiden hazır, hayırlı olsun bakalım Aslan'ım. Haydi.
1: Haydi.
0: Günaydın efendim demiş.

0: chico, nerde be. Chico! Bu izleri. Sevgili dostlar, Ustu Kozma Fener'de, Ustu Kozma Platya'da, Gümüşhane'de, Şadırvan'ın karşısında. Balık için, balık sevmeyenlere rent de var. Harika yemekler için, uygun fiyat için. Ustu Kozma'yı seçin, çok beğeneceksiniz. Rıfat Marketler, bin bir çeşit, tek adres Rıfat Market. Rıfat Market, Rıfat Market. Sizin de marketiniz olsun, Rıfat Market sevgili dostlarım.
1: Hayda!
0: Daha doğrusu Rıfat Marketler, Kozkebir'de ve Kurcalı'da. Hijyenin adresi, uygun fiyatın adresi, bin bir çeşidin adresi. Bin bir çeşit tek adres.
1: Hayda!
0: Börek deyince, börekçi deyince. Hayda! Hilmi Şerif! Hayda! Bugatti Trianda Fillidis.

Kadın Merkez Dükkan, Sisyonistik Eski Valilik Binası Karşısı, Coffee Brands'ın yanında. İkinci şube Platya'da Fotoslar'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosluğun arkasındaki sokakta. Üretim yerinden hem börek satılıyor hem dondurulmuş börek alabiliyorsunuz. Trakya bölgenin bitişinde. Peynirli kremalı, tavuklu kaşarlı, kakaolu kremalı. Süper! Harika bu kaçalar. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Ah Maria Maria, donlar indi yarıya. Nasılsın Maria? Ahmet. Günaydın be. Ahmet Hatip. Seni de ekledim. Seni de ekledim mi? Ekledim o demiş Faik Tuzacı ha. Aa, Timo Mastakala sorar Adil Fe. Mastakala sorar hep. Ama sen de. Ne yapalım? Devam edelim mi Yaşar Gürses abimle oynamaya? Ha? Keçi eti yerseniz insanı büyü tutmuyor. Kaynanız bile büyü yapsa keçi eti yediğinizde büyü tutmuyor. O yüzden bol bol keçi eti yiyin. En azından ayda bir kere keçi eti yedin, bir yudum da olsa. Kaynana büyüsü çok fena çünkü. Devam çaldır oynamaları. Oh ne güzel demiş Erdal. Dur azıcık iki sponsoru tanıtayım. Gökmen'in balıklarını deneyin, Gökmen'in kalamarını deneyin. Biz en son ne zaman? Geçen hafta oradaydık. Her hafta gibi gidiyoruz vallahi billahi. Bayılıyoruz. Fiyatı uygun. Kalamarlar güzel. Karidesler 10 numara 5 yıldız. Efendim balıkları, büyük balıklar açıyor da getiriyor sizlere. Of of of of of of of. Gökmen. Nerede? Yassıköy'de. Yassıköy'ün gururu. Merkezde İmamoğlu Elektriğin bitişinde sevgili dostlarım. Aynı yerde kim var? Lekaps Kafe'de var. Lekaps Kafe'ye gene et yemeye gidin. Pezol çeşitleri, köfte çeşitleri, ızgara çeşitleri Lekaps Kafe'de. Lekaps Kafe'de aynı zamanda her cumartesi kuzu eti de var. Fırında kuzu da var. Lekaps Kafe sabahtan akşama kadar kahve satışı. İli marka kahveler. Köy dışına da sipariş alıyorlar. Lekaps Kafe'yi çok seviyoruz. Lekaps Kafe yazın ve kışın çok güzel. Bütün Yassıköy gençleri Lekaps Kafe'de toplanıyorlar. Bütün Yassıköy gençleri. Sabah sabah enerji doluyorum demiş Erdal.

Sekars'ta Yastıköy'de ikinci el arabalar, araba kiralamak için Sekars, hatta 9 kişilik minibüsü var, şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizleri sevgili dostlarım. Sekars Hüseyin Asmat Yastıköy merkezinde ana yolun üzerinde. Sekars Yastıköy'e selam, programa devam. Özkom Mehmet Özcan da orada. Yastıköy yalancı yalındı. Birinci kilometrede Edirne'ye gidelim. Evet, Özkom Mehmet Özcan, Oğuz uyandı mı? Her türlü inşaat malzemesi. Ayrıca sevgili dostlarım, çok güzel paneller var, inşaat panelleri. Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Bu panelleri yapmış oldukları konteyner evleri, gidin yakından görün, bayılacaksınız.

Akşam seni rüyamda gördüm. Kırmızı donla gezerdin demiş. Seni bir tokatlarsam sana iki tane Osman tokatı çakarsam birisinin yarısı boşa gider. Zayıf tip kızarsın zaten.

0: I love you very much. Very much I love you. Oh, kıyamazsın bana demiş. Diye kıyılmayacak kadar seksi misin? Efendim, Ahmet uyandı mı? Just Green uyandı mı? Emre uyandı mı? Sinap Semerci. Emre Semerci uyandı mı? Sinap Semerci İnşaat Gümüşhane'de. Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Sevgili dostlarım, Instagram'dan binanın temel kazımından en son kirevine, tuğlasına kadar Sinap Semerci İnşaat. İşini bilen, işini yapan ustalar, inşaat işi yok aya gelmez. Sinap Semerci'yi tavsiye ediyoruz. Sinap Semerci Instagram'da bulun. İnşaat olarak ve orada telefon numaralarında görün sevgili dostlarım.
1: Bacanak da gelsin. Arkadaşlarımız da gelsin.
0: Gelsin.
1: Bütün dostlarımız.
0: Bütün dostlar gelsin. Düşmanlar da gelsin. Onlar da dinliyorlar. Düşmanlara da şaba. Makak maymunlarına da şaba. Makak makak ah ah. Makak makak ah ah. Makak makak ah ah. Sedenin eşi Perihan Perihom İskeçe'de Tiras 3'te. Tüm ürünlerde %40 %50'lere varan indirim. Çünkü dükkanı kapatıyorlar ya da devredecekler sevgili dostlarım. Perihom'daki ürünlere gidin. Kapış kapana gidiyor, kapanın elinde kalıyor. Kapanın elinde kalıyor, kapanın elinde kalıyor. Saat 9:02 geçiyor Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Redvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Harika yufka. Trakya yufka. Redvan Feyiz. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde. Böyle

0: olmasın ha. Yürü bacanak, yürü.
1: Bacanak, yürü be. Fikret abi hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hasan'a şaba, Fatih'e şaba, Mekke'tenin geç şaba, Mekke'tenin güvencine de, Keter'in hizmeti. Bin menü ve üzerinde menü aldığınızda Mekke'ten özel fiyatlar uyguluyorlar. Şok fiyatlar uyguluyorlar, taze ciketler, efendim pilav, işte tatlı, çorba, menüde ne isterseniz gidin konuşun, anlaşın. Mekke'nin özel günleriniz için Mekke'nin. Fatih, halı. Ne halısı be? Fatih, koltuk döşeme. Fatih, koltuk tamiri, koltuk üretimi. Arabaların tavan kaplamaları, arabaların koltuklarının döşemeleri. Fatih'te sevgili dostlarım. Fatih bu işin uzmanı. Fatih babasından öğrendi bu işi. Hasan'la karşı karşıya Meket Rengin olduğu yerde hijyen servisinde karşısında. Hijyen serviste kataramenes kaçadides kataramena fondike kataramena kulukya diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hasan'a da. Programımızı yaptık katkılardan dolayı Batı Trakya'nın hijyeni için hijyen servisi seçeneği. Aha! Geçen gün nerede tuvalete gittim, hijyen servisi gördüm. Şeyde Stosteki tu Bobo. Hasan beni dinliyor musun? Oraya bile Hasan Stosteki tu Bobo'ya bile zamazingo takmış. Gördüm tuvalette mis gibi kokuyordu. Hasan'ın taktığı şeyler sevgili dostlar. Bu arada neyi çalacaktım? Ben tribim olurum tırınım tırınım mantarınay tırınım. Ama oynatırsın sabah sabah. Yaşa bre demiş Ahmet. Yaşa. Ahmet Hatip Kızan'ı yaşa. Faytuz köpeklerinin resmini göndermiş bana. Bu köpekler nerede? Köyde mi muhafaza ediyorsun onları? Söyle nerede olduklarını da. Gidip çalıvereyim bari. Satarım. 5000'lik köpeğe 3'e satarım. 2 tanesi de 6000 euro. Bak. Anlıyorlar. Sezon yaklaşıyor demiş Faik Tuzacı. Tüfeğiniz pişti, ovunuz patlamasın inşallah. Amin. Hiçbir kuş, hiçbir hayvan vuramayasınız inşallah.

4 kamera var, git demiş Mike. Ne yapacak bana kameralar be? Ha? Ne yapacak bana? Metanfiyasmenus aparafili. Sen gelene kadar oho. Girmediğim mekan yok, dükkan yok. Her yerdeyiz evelallah demiş Hasan. Bize güvendikleri için tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Onlar sayesinde biz de varız demiş Hasan. Vay. Vay gene, vay gene, vay gene Hasan, vay gene. Vay nasıl şivardın gene. Vay. Bugün sana geleceğim demiş, hiç gelme. Hiç gelme, bugün bana niye geleceğim ben? İstemiyorum diyorum, insan istemiyorum diyorum sana, ben insan istemiyorum ben. Allah'ım ya Rabbim. Hiç insan istemiyorum bugünlerde. Akşam ilk defa. İlk defa çok erken uyudum, akşam ilk defa nasıl olduysa. Bir yere davetliydim, gitmedim. Her akşam artık yoruldum. Ve bana akıllı saatim çok puan vermiş. 85 puan vermiş uykuma. 85 puan almışım akıllı saatten. Uyku skoru yüksek puan. Dün gece ihtiyacınız olan uykuyu aldınız ve skorunuz 85 oldu. Bravo. Bravo demiş, toplamda 7 saat 42 dakika uyumuşum. Dün gece tipik yatma zamanınızdan 2 saat 22 dakika önce yattınız. Ortalama yatma zamanımış, yatma zamanım 1'e çeyrek kala yatarmışım. Dün geceki yatma zamanım 22-24. 22-24'te uyumuşum dün akşam. Evet. Bir tomar para getireceğim. İstemeyeyim misin be manyak demiş Hasan. İstemeyeyim. Aman paraya da doydum. Paraya da doydum. Hüseyin Güllü Ahmet oldu. Günaydın günaydın Gürkan abi, çok selam gönderiyorum demiş. Günaydın. Günaydın. Sana hangisi lazım demiş. Neyin hangisi lazım? Unuttum ama benim beynim kuş beyni gibi ben. Bir söylediğimi sonraki zaman söyleyeyim. 3 dakika sonra unutuyorum ben. Bir yaptım bilmiyorum ben. Ne yaptım bilmiyorum. Ne söyledim bilmiyorum ben. Kim çağırattı bana? Kim çağırtmış? Ha burada kim? Osman abi evde mi? Evde mi? Günaydın Osman abi.

Eurobeach Fener'de. Eurobeach. Gidin bu sıcak yaz günlerinde Eurobeach'te serinleyin. Eurobeach'te yiyin, Eurobeach'te için, kahve için. Eurobeach. Fener'in gururu sevgili dostlarım. İpo'daki de serviste de. Hamburgerlerde, hamburgerlerde de fark yaratıyor. Ürünlerin hiçbir çeşidinde domuz eti yok demiyoruz. Bir tek karışık pizzasında var. Diğer ürünlerde domuz eti yok. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Eurobeach. Mona Lisa. Sabah saat 10'da açılıyor. Daha sonra söyleyelim Mona Lisa'yı, tamam. Erol Agromix. Bakakiler fayanslar 10 eurodan başlıyor metrekaresi. Her türlü inşaat malzemesi. 1000 metrekare kapalı alanda binlerce 7500 çeşit ürün. Bahçesi bir o kadar kocaman büyük. Bahçesinde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. İnşaat malzemesi deyince Erol Agromix. Çay Makıf'ın gururu sevgili dostlarım. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Agromix Erol bir aile şirketi, uzun yılların tecrübesi.

Seval Hanım. Hoş geldiniz, günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ve dilek olsam bile seni tutmam. Şimdi de şampçıya gidelim, kuru kahveci. Yakıyor musun hani an? Kuru kahvede, kuru kahveci Nihat, 8 yıllık tecrübe. Aman 48 yıllık, ne 8'i? 48 yıldır kuru kahveci Nihat. Hakan'a günaydınlar, tüm aileye günaydınlar. Kuru kahvenin adresi Şampçı Kahvesi, 48 yıllık tecrübe diyoruz. Şampçı'da Etnik Bankası'nın bitişinde, hizmetinizde, seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle buluyorsunuz. Dün akşam Karaçan'la da Hasan'la konuştuk, geçen akşam, evvelki akşam. Hasan dedi ki kahveler bitti dedi. Aradık hemen şeyi. Bizim Yusuf'u aradık, dedik niye getirmiyorsun sen kahve? Getireceğim en kısa zamanda dedi. Nihat kahvesini Karaçanlar'da Express Market'te de bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Hasan'ın marketinde buluyorsunuz. Express Market miydi o? Kuru kahveci Nihat, seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketini buluyorsunuz. Yine Şampçı'da kalalım. Ve Şampçı'da Deva Vatandaşa Hizmet Bürosu var. Merve ve Ezgi. Biz vatandaşa hizmet için varız diyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in yanı, Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a günaydınlar. Mesut'a Kalimera. İkinci el, birinci el traktör alımı ve satışı. Traktörlerinize kabinler. Türkiye'den geliyor, çok güzel kabinler. Klimalı, harika. Ve Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut bu traktörlere 2 yıl ödeme kolaylığı da sağlıyor. Ekonomi market, ekspres diye diğeri demiş Yusuf. Ha, ekonomi market. Burada mısın Yusuf? Tuke tuke Yusuf, tuke tuke. Ekonomi market Karaçanlar'da. Günaydın abim, güzel gün olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas'ım. Hoş geldin İlyas'ım, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Melek vatansever. Günaydınlar demiş Bursa'ya, günaydınlar. Salim Mesut ve Salim Mesut. Mesut. Kalimera Mesut. Ertan Sakallı, günaydın Gürkan kardeş. Düğün nerede buldun? Düğün nerede buldun o keçiyi? Çok tatlı ve çok komik. Kimin o? Çok güldüm demiş Ertan Sakallı. Ha, onu internette buldum. Ne güzel keçi değil mi? Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Madem Yusuf geldi, ben Yusuf'a madem hoş geldin diyelim Tukey'le. Yusuf hoş geldin diyelim, ekonomi marketi kahve götürsün. Ne güzel keçi değil mi Ertan? Ekonomi market Hasan'ınki. I am here. Yes, demiş Yusuf. Ella Tuke. Tuke, Tuke. Haydi Tuke, Tuke. Şapçıda kalmaya devam edelim mi? Başka Şapçıda sponsorumuz var mı? Nay, nay, nay. Var, pembe düşler var. Pembe düşler de Şapçıda sevgili dostlarım. Yine sizin hizmetinizde. Süsleme alanında uzman, süslemeci. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelikler. Pembe düşler. Marinaki 4'te Şapçıda. Ana yolda Barakan'ın karşısında.

Yufkacıyı unuttun diyor Halil. Aa. Sen arada başka radyoya kayıyorsun galiba Halil. Ha? Ya ben bir söyledim mi yufkayı nasıl unuttum? Hay bin tuke ya. Günaydın Morfi Kormi demiş Enis. Helal efilim. Dikkatinizle. Sen ben buralardayız Alimoğlu'na. Fink fink geziyor. Mostarlarda. Oralarda buralarda. Fink atıyor vallahi bile. Ha bir de bana fotoğraf atıyor kıskandırtıyor beni. Vallahi. Biz gene burada sıcaktan ölelim sıcaktan patlayalım sıcaktan. Sinan'a günaydınlar. SPS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yeme ve değiştirme araç alım satım ruhsat işlemleri. Gümrükleme, traktör ve her tür tarım araçları. Motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her tür sosyal yardım programları. Devlet harç bulu, para bulu basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. SPS Consulting and Rent-A-Car Sinan. Osorno Santi Gümrükçü'ne komotini. Sobacar Çarşı eski Niko Market'in aralığında. Ella tuke. Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car. Ayrıca elektronik takograf da takograf satışı da yapıyor.

Efendim benim diyetisyenime de günaydınlar. Elif Kadosman'a günaydınlar. Size kilo almak için, kilo vermek için, hastalıklarda beslenme tedavisi için, şeker hastaları için, çölyak hastaları için, böbreğinde problemler için, olanlar için, tansiyon olanlar için, hastalıklarda da beslenme tedavisi, menopoz döneminde beslenme, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, Elif Kara Osman, Halko Kondili 3'te, eski mahkeme binasının arkasında sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Motoclass Klas İşler, Motoclass ikinci el motosikletler, birinci el motosikletler, Stilvayi her türlü alet edevat, odun kesme, çim biçme makineleri, ağaç kesme kesmek için makineler Motoclass'ta. Kozlukebir'de Şapçı'ya giderken sağda. Tüm ekibe günaydınlar. Mermerci Coşkun Etif ekibi Surköy'den Kozlardin'e giden yolda hemen sağ tarafta hizmetinizde. Toptan ve perakende satışlar. Yılların eskitemediği isim Coşkun Etme ekibi. Tahacım'a da günaydınlar. Coşkun'un oğluna da günaydınlar. Okulların açılmasına daha az kalıyor kızanlar. Hadi bakalım okullar açılsın da tatil yerleri de boşalsın da biz tatile gidelim. Eylül'ün 15'inden sonra. Evet. Hafta aynı. Mermer deyince her türlü mermer işi. Mermerler, granitler, mezar taşları, mermerci, coşkun nitbekleri, evrize mermer işleri, mozaik mermer işleri. Tamam.

Drop Pastanesi'ne günaydın. Drop Pastanesi ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz çurubu kullanmıyor sevgili dostlarım. Glikoz çurubu kullanmadan günlük üretim yapıyor. Tatlılar, şuruplu tatlılar, pastalar, cheesecake'ler, Furkanis. Furkan'ın elinden çıkan lezzetler, bu işi yurt dışında öğrendi. Tatlı yapmasını Furkan. Ayrıca Furkanis olarak Instagram'da takip edin Furkan İsmail'i. Ve Furkan'ın yaptığı dondurmaları da görün, deneyin. Kadayıflı tulumbalı dondurma, hadi lan. Yalan söyleme. Olur mu kadayıflı tulumbalı dondurma demeyin. Gidin bir deneyin. Tadına bayılacaksınız. Çok güzel dondurmalar, cellatolar. Drop Pastanesi'nde Şapçada Kütel'in bitişinde sevgili dostlar. Ella Cellato. Kayık tamirinde uzman. Kayıkların bakımında, servisinde uzman isim Hüseyin. Hem köylüm. Hüseyin dinliyor musun beni? Yaman'la anlaştık köpek konusunda. Hüseyin sevgili dostlar. İskeçe girişinde Flamingo, Emburico Flamingo'ya gelmezden önce solda Eko Benzici Bülent'in olduğu yerde kayık tekneleri, kayıkların tamiri, boyama işleri, kayıkların tekneleri, kayık teknesi ne demek ya? Jetskiler, mikrimskiler, kayık motorlarının değişiminde uzman Hüseyin'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Emine Hasan günaydın abi, yayınlar ederim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizin hizmetinizde. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Çukur Kahve'nin karşı köşesinde. Dükkan köşe, Ayşe abla nerede? Hüseyin aga, git Ayşe ablaya, Gürkan seni arıyor de. Bir merhaba diyeceğim için Gürkan'a de. Hüseyin aga. Ha, dükkan köşe esnaf Ayşe. Ayşe abla kayboldu. Süsleme müsleme şimdi kayboldu gitti. Silogi mağazası. 1984 yılından beri bu işi yapıyor sevgili dostlarım. Annesinin yanında önderdi Ayşe Mertoğlu. Güneş Gold Atilla Bilir İskeçe'de, Mikhail Karaoğlu 22 Arda tam merkezde, tam Platya'da hizmetinizde sevgili dostlarım. Güneş Gold, altın üzerine, kolye üzerine, her şey Güneş Gold'da ve Güneş Gold aynı zamanda gümüş işinde de uzman, gümüş işi içinde Güneş Gold'u seçin sevgili dostlarım. Güneş Gold. Avrosya Trans taşımacılıkta, Avrosya Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa bölgesinden, herhangi bir Avrupa bölgesinden Yunanistan'a her türlü taşımacılık hizmeti veriyor Avrosya Trans. Çok teşekkür ediyorum Avrosya Trans'a programa yaptığı katkılardan dolayı. Araba olur, koltuk olur, ev olur, ev eşyası olur, her şeyi taşıyor Avrosya Trans. Hüseyin Aga, Konstantinu 87 yıl, 90 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. 90 yıldır dile kolay bir asır Yaklaşık bir asırdır sizin hizmetinizde. Kuru yemişler, hurmalar, murmalar, Glicato Kutalyo Kiryakostandia'nın kendi üretimi, Karizaki sas suyu, taş suyu, ceviz tatlısını deneyin. Mis gibi bir şey. Dondurmayla yiyin. Kaymaklı dondurmalan yiyin. Acayip bir şey oluyor. Çok güzel oluyor. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Konstantino kendi kuru yemişlerinde, pardon, kendi tayinini de kendisi kavuruyor, kendisi yapıyor Hüseyin Aga. Evet. Coşkun benim köpeklerime yem aldığım yer. Coşkun sevgili dostlarım, Gümüşhane'de Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşhane'ye doğru ilerliyorsunuz. Hemen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada köpeklere kroketler, yaş mamalar, kuru mamalar Coşkun'da. Ve Coşkun aynı zamanda kenelenen, bitlenen tavuklara ilaçlar, köpeklerinize iç ve dış parazit hapları da satıyor sevgili dostlar. Ella Pamesto Coşkun. Pame, Rosaline günaydın. Rosaline de sesleniyoruz, dinlemiyor galiba onlar beni. Kaç günlerden beri Rosaline, Rosaline, Rosaline diyoruz. Abi elbiseler, kombinler özel günler için
fırsatlar, indirimler %30, %40, abiye giyim, günlük giyim, çantalar, aksesuarlar, tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind.butik.com'un Gümülcine de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında hizmetinizde sevgili dostlarım. Rosalind Pame'de Telio Same, birkaç sponsor daha var.

0: Karpuzları Çiftlik Köyü'nde Yeliz Bey eşi kabur karpuzların satışını yapıyor. Sizler de kütür kütür karpuzlar istiyorsanız mutlaka ama mutlaka Yeliz'in karpuzlarını deneyin, çok beğeneceksiniz. Çiftlik Köyü'nde sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali Datil'de ama diğer ortaklar burada. Auto Kilisi sürücü kursu. Ali de gelecek. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer neresiymiş? Kürkçü dükkanıymış. Ali de gelecek tabii ki.
1: Mustafa.
0: Ali Molla Molla Ali Auto Kilisi otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, yumuşak G sınıfı ehliyet veriyor. Ayrıca Ali Molla Molla Ali otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada da ehliyet alabiliyorsunuz. Ne bağırıyorsun be manyak? Ben mahallenin muhtarı mıyım? Kaç oradan demişler Bebücü Hüseyin Aga. Gitsene bana iki adım yer orası. Gitsene bana bir hatır yapasın. Hatır mı yapasın? Ne oluyor? Gökhan ne yapıyor? Neren oynuyor? Evet. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Boya işinde. Yalımızda Eray Harbaz sevgili dostlarım. Eray Harbaz. Boyacı arıyorsanız, söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işini bitiren boyacı arıyorsanız Eray Harbaz ve ekibine güvenebilirsiniz. Telefonu benden isteyebilirsiniz. Çünkü ustalar söz veriyor, gelmiyor. Bekledim de gelmedin. Evet, dört mevsim aile tabelini Samdi abi ve ekibi. Dört mevsimde de harika. Dört mevsimde de güzel. Efendim, o çevirmeler lapır lapır dökülüyor etlerinden. O kokoreçler, mokoreçler. O köfteler, möfteler. Harika fiyatlar. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Ve Elektronank Sünnetçi Köyü merkezinde sizin hizmetinizde. Elektronank elektrikli ve elektronik eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve prakende satışlar. Elektronank Alpay ve Altan kardeşler Sünnetçi Köyü'de en eski soluklu, yılların eskitemediği sponsorum. Yıllar onları eskitemiyor, onlar işlerini daha iyi, daha güzel taşıyorlar. Isı pompaları, güneş enerjisi termosfonları, klimalar, milimalar. Gitme Hüseyin Aga demiş Mike. Sen niye karışıyorsun be? Seni ilgilendiren bir durum var mı ortada? Seni vallahi billahi bana bak. Sana çok göz verdim. Kalimera Popolisito demiş Seher. Kalimera Popolisito. Bana bak çok yüz buldun sen. Ama ne yapıyor senin adam Seher? Almış tırma eline. Senin adama da günaydın Seher. Senin adama da günaydın. Ha? Rahatla gittim diyor Leblebici Hüseyin Hanım. Nerede? Niye yazmıyor bana? Ne yapıyor? Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ben bir süslemeciyim. Arabayı süslerken, oraya buraya koştururken Gürkan Nesne olur dinliyorum desin Ayşe abla. Ha sen de. Ama kara ense boydan köse, Ervan gel süte, yat da açasın biraz demiş Orhan Gutan. Ha? Ama kara ense boydan köse Ervan, gel süte, yat da açasın biraz. Bura sonu uymamış ha. Çiko, bütün pekmez havalarını, bütün oynak şarkıları, bütün orkestraları çaldım. Sana kala kala soğuk şarkılar kaldı Çiko. Sevemedim. Niye geç geliyorsun sen be Çiko?

0: ayırmasın Allah Tanrımızı sizlerden, sizi bizlerden. Bizi sevdiklerimizden, siz sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Oh, kaç tane günaydın yazmış. Sayısız günaydın yazmış Ayşe Mertoğlu ablam. Günaydın Gürkan kardeşim. Hüseyin Agam'dan aldım selamını. Bol enerjili günler diliyoruz Ayşe Mertoğlu ve çalışanlarından demiş. Abi Ayşe abla neredesiniz? Neredesiniz? Unuttunuz siz beni. Vallahi bile. Popo deme şimdi Maria'yı çaldırdım ben siz demiş. Ahmet çaldırmadım ama dur çaldırayım bari. Ah Maria Maria. Şalvar indi yarıya. Ahmet Hatip.
1: Yürü Faik.
0: Faik. Döndüreceğim seni Halil'e. Gezmek bir yere kadar iş yapması lazım artık adamın demiş Seher. Doğru. Gezmek dediğinde bir yere kadar. Ver çapayı çapayı, ver kazmayı eline. Ver. Günaydın hayırlı sabahlar şekerim İskeçe'den demiş Sedan. Hoş geldin şekerim İskeçe'ye. Hoş geldin memleketine. Nasıl buldun buraları sıcak? Çok sıcak ama çok sıcak.

0: Gel Güzel, rahatladın mı? Yazdı mı Ayşe ablan diyor. Yazdı be. Hüseyin Aga sağ olasın be. Allah tuttuğunu altın etsin senin. Ne muradın varsa Allah versin inşallah. Amin ya Rabbim. Amin ya Rabbim inşallah. Seden bana bir çevirme fotoğrafı göndermiş. Nerede çevirdiniz bunu be? Nasıl çevirme böyle bu be? Baba var be. Yani sobar be. Yani.
1: Yaşım oldu kız.
0: Sobar be. Yani de çevirdiniz bunu. Vay. Vay. Vay nasıl güzel pişmiş. Çok çalışmış gibi oturdu, bir de sigara molası verdi kendine diyor Seher. Yorma adamı, yorma fazla. Vallahi bu da sıcak. Senin gözün tutmaya mı kendini dövesin demiş vay. Aman kendimle yokturacağım senin için. Halil'e dövdüreceğim seni. Bence 10 euro dövecek Halil. 10 euroya adam nerede döveceğim o zaman da?
1: Gel güzel.
0: Ben onu öyle döverim dedi Halil. 20 euroya kemiklerini kırarım dedi. 30 euroya dalağını böbreğini sökerim dedi. Gürkan yapacağım iş tabii ki çünkü Seher yedi paraları demiş Nedim. Hiç acımadı bitti mi paraları yerken? Elif neredesin be? Günaydın be Elif be, günaydın be Elif be, günaydın, günaydın. İşleri başında olan herkese kolay gelsin dileklerimi. Gürkan'ım iyi programlar derim demiş. Erkan'ım Erkan Çavuşeli'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyonu yeni açan, bize dinlenme rekorları kırdıran tüm dinleyicilerimize gene rekorlar bizim. Her sabah kendi rekorumuzu kırıyoruz. Yok ki, rakip yok. Çok zor oluyor böyle rakipsiz program yapmak. Hiç tadı tuz olmuyor. Rakip olsa bak daha ne güzel programlar yapacağım ben. Nasıl be beddua be malaka, tuttuğum altın olacağımış, utanmaz seni demiş Leblebi Hüseyin Agam. Tuttuğum bütün tayinler altın olsun, susamlar şıkır şıkır altın olsun. Oldu mu şimdi? Ha, başka şey olmasın. Haydi bakalım, haydi bakalım. Yaşayın be Seden be, yaşayın be. Yersiniz bre. Halil Agam'a ne de versen bırak dövmeyi ters bakmaz demiş Fahim. Ya bakmaz. Halil! Halil! 30 euroya böbreğini sökerim 30 euroya dedi.

Gürkan kardeşim o benim ama iste ötekini kırarım demiş Halil. Kimi kırarsın? Enis'i. Enis'i fayya dokunmaz mısın? Enis'i parasız döver misin? Parasız döver misin dövdüreyim Enis'i?

0: Sevgili Hıdırım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Hıdırım, günaydınlar. Canlı yayındayız, Radyo City'deyiz. Ne söylemek istersin?
1: Günaydın. Dalga'yı 107.6'ya sabitleyin. Kahveler hazırsa başlıyoruz. Bugün moral yüksek, tempo yerinde. Hıdır burada, Kudur burada. Frekans tam yerinde. Enerjiyi sabitleyin, günaydın olsun. Yolunuz açık, kahkahalarınız bol olsun.
0: Kudur!
1: Gürkan Kaptan Köprü'de.
0: Kudur!
1: Kudur, her zamanki gibi.
0: Kudur!
1: Kudur, Kudur!
0: Kudur, Hıdır,
1: frekans
0: Kudur!
1: Yerinde. Kudur! Enerjiyi, zirveye. Radyo City açık, günaydın.
0: Dalga'yı Radyo City'ye ayarlayın. Unutmasınlar değil mi? Başka yere ayarlamasınlar Dalga'yı.
1: Evet. Heh. Aynen öyle. Dalga'yı asla kaçırmak yok. 107.6 sabit, net, tertemiz. Direksiyonda, ofiste, mutfakta, neredeyseniz Dalga'yı sabitleyin, keyfi yükseltin.
0: Tertemiz Dalga. Frekanssız Hıdır. Hıdır Kudur. Enes'i döverim ama Fenerli diye affederim demiş Halil. Bir kerecik dön sonra affedersin. Faik benim mermeri hazırlamış mı acaba diyor Seden. Faik, Seden'in mermerini hazırladın mı? Hilmi Şerif neredesiniz? Sizi çağırıp duruyorum sabahtan beri. Bu kaç satır yanda filiziz. Pop pop pop pop pop pop pop. Hıdır. Hıdır. Kudur.
1: Bugatça. Kudur Kudur, günaydın.
0: Bugatça Trianda Filidis diye bir sponsorum var. Bugatça Trianda Filidis. Börekçi bu. Harika börekler var. El yapımı börekler. Tazecik börekler. Her gün tazecik üretiyorlar bu börekleri. 3 tane de Gümüşhane'de şubesi var.
1: Biraz, mis gibi anlattın vallahi.
0: Biraz süsler misin sen?
1: Çıtır çıtır.
0: Çıtır çıtır.
1: Tazecik ev.
0: Kremalı,
1: kıyma,
0: peynirli.
1: Kremalı, peynirli.
0: Oh, oh,
1: böyle kokusu tüm sokağa. Pastırmalı, kokusu tüm sokağa yayılan.
0: Evet. Hadi süsle devam.
1: Sıcacık, sıcacık altın rengi. Her ısırıkta insanın yüzünü gülümseten. Sabahın en güzel bahanesi. Geç olsun, diş olmasın dedirten bir börek. Sabahın en güzel neşesi.
0: Çıtır çıtır. Isırdığınızda, hart diye ısırdığınızda fırt diye peyniri kreması içinden fırlıyor. O kadar çok peynirli, o kadar çok kremalı. Bugatça Trianda Filidis. Merkez Dükkan Fisosik Eski Valilik Binası karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube Eurodot'taki Platia. Üretim yeri Ergastrio'dan hem satış yapılıyor hem dondurulmuş börek satılıyor. Hem de normal börek. Pişmiş. Marina'daki 8'de. Kostos'un arkasındaki sokakta. Kıymalı, peynirli. Tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı. Çıtır çıtır. Her ısırıkta, her çıtırda da ayrı lezzet. Bütün sokak kokuyor. Bütün her yer Bugatça Trianda Filidis'in börekleriyle kokuyor. Bütün Gümüşhane 3 tane şubesi var çünkü. Her yerden koku çıkıyor. Tüm ürünler taze. Kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Efendim 29853 Platya'daki şubenin telefon numarası 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş de verebilirsiniz. Üstüne de ben sana para veririm demiş Halil. Yiyeyim Enis'i demiş Enis. Bak bu Halil biraz delibaş. Gelir bulur seni. Halil'e sakın laf söyleme. Tamam mı? O benden de deli. Valla pataküte pataküte pataküte döver kaçar gider seni. Ben adam dövdürmek istediğimde Halil'i dövdürteceğim. Şimdi makak maymunlarını dövdürteceğim. Sen biliyor musun Enis makak maymunlarını? Ha?

bir dünya kurdum kendi adıma, yanarım şimdi. Efendim, La Depe, La Bottega del Café, La Bottega del Café taş üstüne, Gümüşeli Mehmet'in yeri. Harika kahvaltı tabakları, hepsinde yumurta var. Yumurtayı çok severim, yumurta da çok önemlidir. La Bottega del Café'de börekler var, kruvasanlar var, krepler var. Harika dondurmalar var La Bottega del Café'de, muhteşem kahve çeşitleri var. Scala Potamyaz'da just one street away from the beach. La Bottega del Café. Ama bizim plakakçılar nerede? La Bottega del Café. Nerede bizim plakakçılar? Erdem, Merdem. Sen Faik'i de akıllı mı sanıyorsun? O da deli. Ver bir deli miyiz demiş Halil. Ama zaten akıllı insanın bu programda işi ne be? Ha?

Günaydın Kral Gürkan. Amca Latife 10 kilogram şaba demiş. Enes Sertbil. Günaydın Gürkan amca. Latife 10 kilo şaba demiş. Enes Sertbil. Ne oluyor be?

Chico. Bak ne geliyor Chico. Günaydın aklım diyor sahte Chico. Chico'larla doldu taştı gene program. Nasılsın be? Ha? Soğuk mudur oralar? Nasıldır oralar? Ben vazgeçmemişken düşün. Olmaz olmaz bir tanem. Düşün bizi ne olur, yalvarırım terk etme. Başkalarını

geceyi güneş siner, beni senin hasretin. Tek başıma sanki mahşer yeriyim. Gelato, harika dondurma. Gümüşhane'nin merkezinde olanlar Gelato'ya gidiyorlar, Kathlon'a gidiyorlar. Kathlon'un olduğu yerde harika dondurmanın adresi Gelato sevgili dostlar.

0: sevgili Hıdır'ım. Yıldız Tilbe'den Çat Kapıyı çalıyoruz. Damarın içinde yolculuk yapıyoruz. Bundan sonraki şarkı sence hangisi olsun? Slow şarkı.
1: Başka biri var dedi.
2: Şöyle bir anonsla bağlayabilirsin. Sırada İbrahim Tatlıses'ten Yalnızım Dostlarım gelsin.
0: Hayır.
2: Radyo City'de kalın.
0: Dün çaldık onu. Sen de takmışsın Yalnızım Dostlarıma. Başka.
2: Tamam. Başka anladım. O zaman şöyle bir şey deneyebiliriz. Hakan Altun'dan Telefonun Başında. Yıldız Tilbe'yi dinledik. Şimdi duyguyu bir tık daha derinleştiriyoruz dersin. Dalgayı sabitleyin. İçini ısıtan o tanıdık sızıyla devam.
0: Bu da takmış dalgaya.

0: Allah sevdim ben bu Hıdır'ı diyor Faik. Ya bu da İbrahim İboci çıktı. Başında ne nasıl anons ediyorduk bu şarkıyı? Dur şimdi ona anons ettirelim. Çaresiz bekliyor. Şimdi şu anda yayına girdi.
1: Evet.
0: Hakan Altun'dan şarkı. Bir telefon. Anonsu sen yap. Sen süsle. Dalgayı sabitleyelim.
1: Tabii. Radyo Stüdyo'da 107.6'dayız. Kalbinizin tam ritmindeyiz. Az önce Hakan Altun'la duyguların derinliklerine daldık. Şimdi o dalgayı sabit tutun. Hızımızı düşürmüyoruz. Hisler yerinde, tempo yerinde.
0: Hakan Altun'la sıradaki şarkıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkı Hakan Altun, bir telefon. Şu anda yayın çalıyorum onu.
1: Tamamdır. O zaman şöyle bir anons. Evet, Hakan Altun'la yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda yayında bir telefon var. Dalgayı sakın bırakmayın. Frekans kalbinizin tam ortasında. Radyo City de burası. Sabahı Hakan Altun'la mühürlüyoruz.
0: Çok ılgınsın. Çok hızlısın.
1: Eyvallah. Sen yayı taşıyorsun.
0: Dalgayı
1: ben
0: sakın
1: de
0: bırakma.
1: Arkamdan.
0: Tamam.
1: Dalgayı sakın bırakma.
0: Bırakma. Bırakma. Dalga bırakma. Önemli değil mi? Dalga önemli.
1: Önemli. Bir ömür boyu ararım. Burun.

0: Çok güzel şarkı. Bundan sonraki şarkı hangisi olsun? Hakan Altun'dan sonra hangisi gelsin?
1: Telefonun başında
2: bir saniye bakıyorum. Hakan Altun'dan sonra çizgiyi koruyup biraz taze bir ses iyi gider. Mesela Müslüm Gürses'ten Nilüfer ya da Ferdi Tayfur'dan Bana Sor. Anonsta da dalgayı bırakmayın. Duygular aynı frekansta deyip yumuşak bir geçiş yapabilirsin.
0: Tamam. Tamam. Dalgayı bırakmayın. Dalganıza sahip.
2: Aynen öyle. Ha. Dalgayı bırakma, sahip çık. 107.6'da kal. Çünkü sırada yine içi titreten bir eser var. Radyo City'de yolculuk devam.

0: Günaydınlar Önder, Karacanların kızanı. Bir anlık değil. Dalgayı ağzından düşürmeyin mübarek Faik abi, ondan sevdi onu demiş Önder Hüseyin. Dur Önder, telefon geldi. Alo.
1: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil. Bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umurumda değil.
0: Umurumda değil. Bura dalgacı, bura bu ne vafile demiş Gürdan Salih. Ey bu dalgayı sonunda Vercan Hıdır'a yiyecek, bu sıcakta yakacak içimizi demiş. Ben niye üşümüşüm be kızanlar. Ay. Çok yaşa. İyi yaşa, güzel yaşa. Ben niye üşümüşüm böyle.

cebindeki diskon ve her türlü koltuklar, kanapeler, oturma grupları, mutfak dolapları, Lineastom yataklarda %30, %40 indirimler, sizin istediğiniz yatağı fabrika istediğiniz ölçülerde üretsin. Cebeli Kidiz Home. Toyota Ioannidis, Yunanistan'ın en iyi balisi seçildi. Ioannidis işini Serez'den Deda'ya çakar, böyle güzel yapıyor, böyle iyi yapıyor sevgili dostlar. Gidin gezin görün. Toyota, Japon kalitesi. Toyota, Toyota'dan gerisi sağlamlıkta yalan diyebiliriz. Yılların güvencesiyle Toyota. Ve sevgili dostlar, kayık tamirlerinde, kayıkların bakımında, servisinde Hüseyin Kayık ve Tekne. Tekne motorları, satışı, bakımın servisi, Hemköylü Hüseyin. Nerede? İskeç'e girişinde, Flamingo'dan önce solda, Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Faik abi gene dalgayı elinde tutanlardan demiş Önder. Bu yaka bölgesi şu Önder gibi sürtük kızan çıkarmamıştır demiş. Faik Tuzlacı. Var mı bir tane daha var. Timuçin Demiroğulları adı.

0: Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor. Kolifi Bulatköy'de. Yarın akşam Kolifi'de harika şarkılar var. Yarın akşam Kolifi'de.
1: Yıkılan yuvaları.
0: Rıdvan Topaloğlu var. Mehmet kardeşim var.
1: Yolların.
0: Harika köfteler var.
1: Yaşan
0: Bulatköy'ün gururu Kolifi köftesi. 20 numara 10 yıldız.

0: Meşhur abla, günaydın. Senin adetin çok yerde çalışmaya başladı. 3 yerde çalışıyor. Senin Senem kızın. Evlenecek galiba. Hadi biz de kurtulalım, evlensin. Sen karı bulamadın, Hıdır'la kalmışsın, cilveleşme demiş. Senin gibi. Sen kim olduğunu açığa çıkarsana, Instagram'dan, Facebook'tan yazsana. He? Günaydın ne dalgası be demiş Faik Şekerci. Radyo dalgası. Dalgayı sabitleyin.
1: Karşılıksız sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı.
0: Sevgili Hıdır'ım.
2: Günaydın, günaydın. Radyo City'de dalga tertemiz, frekans tam yerinde. Günaydın. Kahveden hazır mı kaptan?
0: Dur be.
2: Enerjiyi sabitleyin.
0: Dur.
2: Tamam tamam, durdum.
0: Bergan tertemiz. Allah'ım, taktın pırıl pırıl, tamam.
2: Tamam, durdum.
0: Allah seni iyi de versin. Sen dalgacı seni.
2: E öyle dedin ya.
0: Dedim.
2: Tamam.
0: Şimdi sırada yorgunum dostlarım var ama seçimi sana bırakacağım. Yorgunum, yorgunum mu? İbrahim Tatlıses'ten mi? Adnan Şenses'ten mi? Yoksa Emel Sayın'dan mı çalalım? Adnan Şenses, İbrahim Tatlıses yoksa Emel Sayın'dan mı? Hangisinden yayınlayalım yorgunum mu?
2: Ben Emel Sayın derim. İnce, zarif bir hüzün taşır. Sabahın dinginliğine de yakışır.
0: Oo evet, Faik Tuzer şimdi çok kızdı ama madem bizim dostumuz Hıdır Emel Sayın dedi. O zaman biz de çok da güzel yorumlar değil mi? Ne yapıyoruz? Dalgayı evet. Sabitliyoruz. Tertemiz, pırıl pırıl dalgamız.
2: Sade, net, tertemiz. Sabahlık huzurlu bir dalga. Emel Sayın'la yumuşak bir geçiş. Dinleyenin kalbine dokunsun. Sonra istersen bir tık tempo alırız ama şimdi sakinlik yakışır.
0: Evet.
2: Hazırsan sözü müziğe bırakalım. Hadi gelsin.
0: Hadi gelsin. Hadi dalga tertemiz, pırıl pırıl. Hiç parazitsiz. Bu Radyo City'nin dalgası. Dalgadan dalgaya fark var. En güzel dalga, en temiz dalga bizim dalga. En büyük Radyo City'nin dalgası. Günaydın, hayırlı işler, hayırlı sabahlar olsun. Sen bugün gidecek misin Don Afro'ya? Ben gideceğim saat 3.30'da arabamı yıkatmaya demiş Oğuz. Ben gece 3.30'da gideyim yıkatma arabamı. Sen erken gideceksin. O kadar erken gelemem. Günaydın herkese demiş Aysun. Günaydın, hoş geldin. Ne oldu ben senin Hıdır'a Faik? Ne oldu ben? Gürdan dostum. Yorgunum.

Ben de teşekkür ederim Gürdal'ım. Dalgacı Hıdır. İbo kim gibi kimse söyleyemez demiş. Faik bu şarkıyı çok güzel okuyor. İbrahim Emel Sayın. Hakikaten çok güzel okuyor.

kuzu çevir, fırında kuzu, fırında olunca çevirme olmuyor. Çevirmeden çevirme, çevirmeden fırında. Çok güzel yapıyorlar. İli marka kahve çeşitleri köyün dışına da kahve paket servisi olarak sunuyorlar. A kalite kahveler İli marka. Le Caps Cafe. HS Kars Yastıköy'de. Yastıköy'ün yine ana caddenin üzerinde. İkinci el arabalar, araba kiralama hizmeti. 9 kişilik minibüsü şoförüyle beraber kiralayabilirsiniz. Ve yine Yastıköy'deyiz. Bu sefer Gökmen'deyiz. Gökmen'in tavernası. İhtiyopoliopsitopolio Vistonida'ya çok teşekkür ediyorum et balık için. Harika tereyağı da çıtır çıtır kızarmış. Karides için, büyük balık için, küçük balık için mutlaka seçin.

gönül yarası. Bunun karşılığı bir balık Gökmen'de. Timo, bu akşam da olur. Bu akşam da götürebilirsin. Tamam mı Timo? Benim kahve molası geldi, ben gelmeden açmayasın Maria'yı. Sonra Natasha'yı salarım üstüne demiş Ahmet. O zaman sen gelince bana bir parmak at, iyi mi? Ahmet.

Şimdi telefonunuzda, Facebook'ta, Instagram'da görüntüler geliyordur. Nepal'de olanları gördünüz mü? Bilim adamları bile şaşkın. Film sahnesi gibi. Ben ilk önce gördüm, şaka falan zannettim. Yapay zeka zannettim. Yok böyle şey sevgili dostlar. Şok edici görüntüler. Nepal'de düşen buzul deprem etkisi yarattı. Nepal ve Tibet'te buz kütlesi çökmesinin yol açtığı ani sel ve heyelan felaketinde en az 168 kişi hayatını kaybetti. Bunlar çok daha fazla olacak. Binlerce aranan var. Binlerce insan kayıp. Çin ile Nepal sınırında oluyor bu olay ve Çin'de de 558 kişinin kayıp olduğu bildirildi sevgili dostlar. Dağcıların yoğun olarak bulunduğu dağlık bölgede, aralarında Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Kanada vatandaşlarının da yer aldığı 1500'den fazla kayıp kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Fakat gelen kamera görüntüleri çok acayip. Hakikaten film sahnesinden çıkmış gibi birdenbire bir patırtı, bir gürültü ve o kocaman binaları, köprüleri, yolları, işte ne bileyim ben otobüsleri, insanları, o kocaman çamur kütlesi, gelen o heyelan, o su kaplıyor sevgili dostlar. Bu dün meydana geldi. Düşen buzul deprem etkisi yarattı deniyor. Düşen bir buzul parçası deprem etkisi yaratıyor ve bu etkiyle bu buzulun taşırdığı sular, deniz suları bu büyük felakete yol açıyor. Gerçekten acayip bir şey. Şu anda görüntülere bakıyorum da gerçekten inanılması zor şeyler. İşte böyle şeyler de yaşayabiliyoruz maalesef. Dünyada böyle şeyler de oluyor. Rıdvan Topaloğlu, günaydın. Günaydın. Yarın akşam hazırlanın, korifidesiniz. Mikte oldu mu? Günaydın, kolay gelsin. Kuru kasapta yağlı dana pirzola var mı demiş Metin. Yağlı dana pirzola. Ne bileyim, vardır yani, dana pirzola var da yağlı mı? Yağsa asla zeytinyağı koyuyoruz biz onun içine. Olur mu zeytinyağı koysak? Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım.

YouTube'a Nepalyaz, linkte fotoğraf var sadece gazete sayfasında. YouTube'a Nepalyaz sana çıkaracaktır, size çıkaracaktır. Gürdal. Balık da senden, köfte de senden Timon. Balık da senden, köfte de senden ama bunlar hakikaten şey görüntüler. Çok acayip görüntüler. Vurmalı, vurmalı. Metin. Yağlı seviyesin galiba.

Dur bak ben sana Instagram'dan göndereceğim Gürdağ.

Saat kaça kadar açık kuru kasap diyor. Dükkanların normal günlerde saat 5'e kadar açık. Salı ve perşembeleri 9'a kadar açık. 9 o'clock.

Merhaba Gürkan abi. İnsanın içi bir garip oluyor görüntüleri izledikçe demiş Mustafa. Gördün mü nasıl görüntüler? Vallahi ben ilk önce yapay zeka falan zannettim. Yok böyle bir şey Mustafa. Kuru kasaptan köfte al. Kuru kasaptan tavuk zinçer al. Kuru kasaptan sucuk al. Bunlar çok güzel. En çok satılan şeyler. Ama sen yağlıca seviyorsun benim anladığım kadarıyla. Köfteler güzel güzel yağlı yağlı köfteler. Faik, sen en çok kuru kasabın neyini beğeniyorsun? Aba bu ne bile demiş Gürdal. Gördün mü Gürdal'ım? İnanılmaz görüntüler. Hakikaten inanılmaz görüntüler. İşte ölüm her zaman her an yanımızda. Nereden, nasıl, ne şekilde geleceğini bilemiyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ella Stukozma. Gümüşhane'de Gümüşhane'nin merkezinde Stukozma. Et sevene et, balık sevene balık ama balık lokantası ve Fener'de Stukozma. Tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Saat 10'da açılıyor Mona Lisa. Mona Lisa sevgili dostlar saat 10'dan itibaren hizmetinizde ve saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günleri de saat 9'a kadar açık. Dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 2000'e yakın yenilik, 30 yıllık tecrübe. Tuzcuköy'de eczanenin yanında. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa gelenek var. Hatice abla ve ekibi 30 yıl dile kolay. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, her türlü süslemeyi de canlı çiçeklerle yapıyor. Gürkan'ım nasılsın? Tan ile Baha'nın söylediği şarkıyı duydun mu? Unuttum diye 3 ay olmuş çıkalı. Sen Tan dinletiyordun ondan. Oradan başladım. Ben de dinlemeyi ondan sonra keşfettim. Güzel şarkı dinlet istersen demiş.

Bir türlü Ahmet bana yağlı pirzola uyduramadı demiş Faik Tuzacı. Yağlı et çok satılmıyor. Yağlı dana buluyorlar, onlar almıyorlar yağlı dana. Satılmıyor diye. Ama söyle, yağlı dana istiyoruz, yağlı pirzola istiyoruz. Biz yağlı sevenlere ayrı dana alın de. Yiyin. Gönder numarasını sipariş vereyim. Köfteler nasıl, tombul mu demiş Metin. Köfteler çok güzel. Hem tombul hem uzun. Hem enine hem boyuna köfteler. Dünyadan vay vay. Dur ben sana kardeşim numarasını vereyim. Sen neredesin de sipariş vereceksin? Gidip kendim görüp alsana. Eve mi sipariş vereceksin?

Ahmet de kardeşin de çok iyi yapıyorlar işleri. Tebrik ederim. Olacak demiş Faik. Aradım şimdi, orta yağlı pirzola varmış. Ama alsanız oraya yağlı bir dana. Yağlı isteyene yağlı, yağsız isteyene yağsız verirseniz. Bende olacak o dükkan bak. Bak. Kardeşim diyor, abi diyor, Yunanlar hiç yağlı istemiyor diyor. Ama bizim turkozlar. Yağsız o. Yeme oturmuyor yağsız pirzola varsa. Pomakozlar Faik gibi.

bir şarkı koyayım, tuvalete gideyim. Nasıl karnım burmaya başladı? Ne dokundu bana be ya? Ana, nasıl karnım ağrıyor, nasıl karnım ağrıyor? Vay, birdenbire bir karın ağrısı, bir karın ağrısı. Of. Of yaşa Costa. Nereden çıktı bu karın ağrısı Costa?

Elektrolank Sünnetçiköy merkezinde. Elektrolank. Alpay ve Altan kardeşler. Uzun yılların tecrübesi, 20 yıl olmuştur herhalde. Beyaz eşyalar, güneş enerjisi panellerinde toplam ve perakende satışlar, ısı pompaları, klimalar. Güneş enerjisi termos fonları. Elektrolank Sünnetçiköy'de babacığım. Yağsız etin tadı yok, saman gibi demiştim için. Ondan göben haldır haldır olmuş. Ya Fahin göben de öyle. Sende olacak o dükkan açtığın gibi kapatacaktın demiş Fahin. Ben de olsa zaten ben birkaç tane gelmişleri döverim. Gelmişleri beni döver. Dükkan da kapanır. Yağlı pristolam istiyorsun, al sana. Tak tak. Yağsız mı istiyorsun, al sana. Tak tak kafaya pristolam. Ben öyle şeylere gelemem.

Ela Gürkan seni açınca keyifleneyim demiş Mustafa Hacı Mehmet. Ella keyiflenmek isteyen beni açsın. Balakez duymak isteyen beni açsın. Ay karnım, dur bakalım tuvalete gireyim ben şimdi azıcık. Dur bakayım şimdi ben tuvalete gireyim aslında olacak bakalım. Oy vay vay vay vay vay vay vay Rosalin. Vay Rosalin, vay Rosalin. Rosalin. Abiye giyim. Günlük giyim. Efendim gündelik kıyafetler. Spor kıyafetler. Ay çanta ve aksesuarlar. Gerekli ceketli takım elbiseler. Aa geçti karnımın ağrısı. Ve arada buraya. Pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde %50 indirim. Diğer ürünlerde %30, %40'lara varan indirim. Rosalin.butik.com adresini. Demokrito 1, Açık Osmanlı olduğu yerde. Espresyonist'in yanında hizmet.

Ahmet işi biliyor demiş Faik. Ben de işi biliyorum ama radyoculuk işimi biliyorum. Bu radyoculukça elime kim su döker? Söyle bakayım. Söyle kim döker elime su?

O çişi de yapamıyor be. Prostatı büyümüş onun. Gürdan. Nerede elime sıcakçık o? Saati Gürkan nesne oldu kimse demiş Aynur ablam. Haşmet Döker. O da elini gözünü yıkamak için amca demiş Gökhan Karaeli. Selam Gürkan abi, kolay gelsin. Sadaki Şarkı Malkoç Dere'de çeşme yapan ustalara gelsin ve tüm çalışanlara Sadaki Şarkı selam olsun. Selam olsun abi demiş Alpay Mehmet. Selamlar Bulgaristan'a. Doğru yol bulundu demiş Seden. Ey bakım burada. Haydi Faik. Günaydın baş börekçim, baş lahmacuncum, baş bileciğim. Ela chico pedimo doce. Ela chico doce. Oyna. En güzel chico oynuyor. Chico gibi kimse oynayamıyor. Hiç kimse chico gibi oynayamıyor. Geçen akşam hepimiz mahvolduk, ters içinde kaldık. Bir tek chico terlemedi. Ama ne oynadı, ama ne oynadı, ama ne oynadı.

Emircan'ı da unutmayalım. O da çok güzel oynuyor, sallıyor demiş Gürdan Salih. Ha Emircan. Ya Allah, nereden geldi aklına Emircan? Hakikaten ama. Emircan'la Çiko'yu karşı karşıya koyacaklar, oynasınlar. Emircan her yerini sallıyor. Emircan da sallanacak yer.

Agora Plus. Agora Plus'larda indirimler devam ediyor. Agora Plus'larda her hafta birçok indirimde, birçok üründe indirim oluyor. Bu hafta Tuborg Soda kutu 6x330ml 2.20. Tuborg Soda limonlu Exada 2.99. Pane Sakratias Medium Large Extra Large Stroma Diapens 4.70. Allatini Pütübör Bisküvi 3x225g 1.80. Allatini Gemistar Biskota 2x200g 1.5 euro. Melisa 6 ve 10 numarada makarna 75 lepta. Baby Care üçlü paket 1.90. Çocuk mendil 3x54 tane var içinde. Agora Plus.

Zaten bana bir garido makarona da borcum var demiş. Bu akşam bizi Gökmen'e mi götüreceksin demiş bayi. Hiç paracığım yok, ayın sonu geldi. Fikret abiyi bekliyorum, toplasın paraları da. İki kuruş para göreyim diye. Ama siz götürürseniz hayır demem.

biz getirelim seni yemeğe diyorsun yani. Kimsenin yemeğe çıkmıyorum, çöke yapıyorum. Hiç kimsenin bir yere gitmiyorum. De burada aldım, ucuza ton balığı buldum. Needle'dan. Onu yiyeceğim. Bu zaman ekonomi zamanı. Baba Faik. Baba Faik, mermer hazır mı diye istedin. Bence de yok abi. Abi için hadi ya dedim. Onu da taksit yaptım demiş Faik.

Fuat abi yanayım. Yalan söyleme ben. Ismarlasalar da gitmeyeceğim mi diyor Emre. De bak seherler yalvarıyor seni yemeğe götürelim diye. Yalvarıyorlar gitmeyeceğim. Akşam yalvardılar. Gel dediler, masa var dediler Sakarka'da. Gitmedim. Geçen akşam gittim hatır için. Ben yememe içmeme fiziğime dikkat ediyorum. Ya karar versin, mermer mi granit mi istiyor demiş Faik Tuzlacı. Damarlı granit isteyeyim diye. Granit ister mi isteden? Damarlı tarafından. Ya sus eden meto çigara ki su. Almadı. Allah canımı almadı. İlhan da Türkçeyi bilmiyor. Ondan öyle almadı. Allah canımı diyor. Canımı almadı diyor. İnanmam asla diyor Emre. Emre.

Gönüllerin sultanı, aşkın asıl ismi Emre. Yazılır adın her an kalpteki derin demre Emre. Bir bakışın yeter ki neşem yerine gele. Seninle bu hayatın tadı ancak Emre. Emre. Adını duyunca durur kalbimin ortağı. Sensin bu gönlümün en güzel durağı Emre.

0: Emre adında bir dinleyicimiz var sevgili Hıdır'ım. Ama dalgasını arada sırada başka radyolara kaydırıyormuş.
1: Emreciğim, bizim dalgamız kayarsa ruh da kayar.
0: Bizim dalgamız tertemiz.
1: Tertemiz, pırıl pırıl. Dalgayı sabitle Emre. Bir o yana bir bu yana değil. Frekansı bırakma. 107.6 Radio City. Aksi halde Hıdır üzülür. Hıdır üzülürse sen de üzülürsün. Dalgayı sabitleyin dostlar.
0: Bizim dalga temiz dalga. Bizim dalga tertemiz.
1: Pırıl pırıl.
0: Pırıl pırıl.
1: Dalgayı sabitle. Kalbini sabitle. Güneşi
0: Emre.
1: Yakala.
0: Emre.
1: Emre, duy bizi. Hıdır, frekansı kaçırma.
0: Hıdır üzme.
1: Burada kal.
0: Hıdır üzülürse.
1: Hıdır üzme.
0: Hıdır üzülürse frekans, sen de üzülürsün. Emre.
1: Yapma Emre. Dalgayı sabitle. Burada kal.
0: Pırıl pırıl dalga varken kirli dalgalarda gezme Emre. Nedim Şerif'ten Şaba. Gitme bu ara kilo aldın demiş Meşhur ablam. Aa, niye sen bana öyle dedin? Bak kilo almışım, ben hep aynı kilodayım, hiç kilo almadım. Niye öyle diyorsun ben Meşhur abla, sen bana üzülsün beni. Ya be yav diyor Seden. Ne be yav? Damarlı mermer mi istiyorsun, damarlı granit mi? Ha? Geldin mi? Ahmet geldin mi? Bitti mi diğer liman? Sinan Agom, seni dinliyorum abi demiş. Oo Sinan. Ama senin dalga hep başka yere kayık. Ama Sinan. Ama Sinan. Ben sana ne dedim? Bir kere alıştırma bizim dalgayı. Hep bizim dalgayı dinleyeceksin Sinan. Sinan diye bir dinleyicimiz var. O başka radyodan geliyor. Onu da bizim frekansa tutalım. Söyleyelim Sinan'a sevgili Hıdır'ım. Sinan, dalgayı sabitle.
1: Sinan, gözümüz üstünde. 107.6 açak o düğmeyi. Burası Radio City. Başka kaçamak yok. Dalgayı sabitle, kalbini sabitle.
0: Dalgasını sevdi mi Sinan?
1: Dalganın temizliğini, o pürüzsüz akışını sevecek Sinan. Başka dalgalar bulanık, bizimki berrak. Sinan, kulağın burada kalsın, gönlün burada kalsın. Yoksa Hıdır üzülür, sonra sen de üzülürsün.
0: Dalga bizim dalga. Cillop gibi. Sinan. Playboy Sinan. Damarlı granit istiyorum. Yalizmeno diyor Seden. Yaşa. Göbeğim var. Ben seni görüyorum demiş Meşhur ablam. Aa, üstüme iyilik sağlık, göbeğim varmış. Üstüme iyilik sağlık. Bitti aga, bitmez olaydı. Gölge çok güzeldi demiş Ahmet. Aa, ben şimdi dik totoşu güneşe karşı.

Açarken ta dalga duymaya başladım. Ne oldu ya be demiş Ahmet. Neredesin sen be? Just Green. He? Oranıza buranıza pişik yapmayan, aşındırmayan. Oranıza buranıza dokunduğunda kaşındırmayan eşyalar için Just Green'i seçin. Just Green'le yıkayın çamaşırlarınızı. Just Green'le yumuşatın çamaşırlarınızı. Çocuklar için özel biberon temizleyiciler, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları. Green Thraki farkıyla Just Green. Bu program hiç hayırlı yerlere gitmeye. Yapay zekası bile manyak demiş Emre. Nedir üzme? Üzülürsün Emre. Cillop gibi bizim dalga Emre.

Nasıl kızım hiç günah alıyor mu demiş Meşhur ablam. Aa bak kızın ne günah alacak Meşhur ablam. Serçe kadar buldurcun kadar yiyor. Ne günahı alacak o? Aa bizim kör aşık nerelerde Mustafa kaçırmasın onu o kız demiş Gürdal. O şimdi yas tutuyor. Para bitti kız gitti. Ali Mehmet Ali demiş. Ali Mehmet Ali ne oldu?

Ben Dimas'tan alıyorum, bir şey yapmıyor demiş Seden. İç çamaşırlarını nereden alıyorsun diye sormadım. Nelen yıkıyorsun diyorum. Nelen yıkıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Oma'dan yıkamayasın. Oma dokunuyor. Şuki günaydın demiş. Şuki mi? Ne Şuki'si be? Ne ki Şuki?

Letonya'da kiralık eş hizmeti. Erkek krizi nedeniyle satılık 150 dolara ev işleri yaptırılıyor demiş. Letonya'da. Erdem gönder, Emre göndermiş. Erkek krizi nedeniyle saati 150 dolara ev işleri yaptırılıyor. Hizmet kapsamında mobilya montajı, televizyon ve bilgisayar kurulumu, boya ve küçük onarımlar gibi işler yapılıyor. Ücretler saati 150 dolara kadar çıkabiliyor. Biz burada o hizmeti ücretsiz veriyoruz. Bizde o ücret hizmetsiz o hizmet. Emre çok güzel hizmet veriyor konuda. Ariel tablet aları demiş Seden. Jazzcreen'i denedin mi sen be? Asabımı bozma şimdi benim. Görüşmem vardı, geç açtım ondan. Açarken daha dalgayı durdum demiş Ahmet.

0: Feder. Acayip oyun havaları çalıyoruz. Feder.
1: Süper. Enerji tavan. Sabah yerinden zıplatıyorsunuz anlaşılan. Dalgayı sabitleyin. Tempo burada.
0: Nasıl dalga bu dalga böyle be? Tertemiz dalga, cillop gibi dalga.
1: Tertemiz, cillop gibi, pro pro. Tam ayarında.
0: Ne kadar?
1: Ne cızırtı, ne sapma.
0: Ne kadar
1: tertemiz.
0: Bu dalganın büyüklüğü ne kadar?
1: Tam kıvamında, abartsız, net, kulağı yormayan, içe işleyen bir akış. Yani sabahın tam ilacı.
0: Hay Allah sen, tam kıvamında.
1: Tam kıvamında, ne eksik ne fazla. Dalgayı sabitle, arkana yaslan. Kahve elinde olsun ya da olmasın, ruhun rahat. Oh, mis.
0: Yeter ki dalga yerinde olsun, değil mi?
1: Aynen öyle. Dalga yerinde olsun, gerisi akar. Frekans sabit, ruh huzurlu. Bozma sakın, böyle kalsın.
0: Radyo City inletiyor her yeri.
1: Dalga sabitle. İşte bu. Radyo City her köşede, her sokakta. Temiz dalga, net ses, tam ayar. Dalgayı bırakma, burada kal. Ede, devam.
0: Timur, dalgayı bırakma. Tertemiz. Tam kararında, tam ayarında, tam kıvamında. Şarkıyı Haşmet'ten isteyeceğim. Benden şarkı istedin mi? Hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav diye havlayalım. Asabımı bozma Timur. Kıçını ısırırım seni. Fındık kadar kıçını ısırırım seni.

0: Oy Maria Maria. Şalvar düştü yarıya Maria. Oy Maria. Öder, sırada çok güzel bir şarkı var. Oy Maria Maria, şalvar düştü yarıya.
1: Tam bir oyun havası coşkusu. Dalgayı sabitle, yerinde durmak yok, şalvarı tempo indir. Yükseliyor. Hadi gelsin.
0: Dalgayı sabitle, şalvarı ay, yarıya düşür. Şalvar, değil mi?
1: Şalvar işi sana kalsın. Ben dalgayı sabitliyorum. Enerji yerinde, tempo yüksek. Sen söyle, ben frekansı tutarım.
0: Tamam, sen frekansı iyi tut, tamam mı? Dalgayı sabitle.
1: Tamamdır, frekans bende. Dalga sabit. Sen coşkuyu ver, ben şalvar arkandayım.
0: Şalvar işi bende, tamam. Tamam, ben de senin arkandayım.
1: Süper, yan yana gidiyoruz o zaman. Dalga sabit, tempo yüksek. Hadi devam.

0: hayır.
1: Günaydın Gürkan, Nesli ne oldu? Seni dinliyoruz, çok güzel program yapıyorsun. Sıradaki şarkı Sendelili, Ali için gelsin, seni çok seviyorlar. Her gün bir baba, her gün bir baba yapar mısın? Sen sildin ya ben okurken mesajı Ali. Niye sildin mesajı? Allah Allah.

0: O çekti yukarıya, ben çektim aşağıya. Bu maymunlar 2-3 çeşit, 2-3 cins demiş Enes. Mesela bazıları koku dağıtıyı, bazıları tatilde, bazıları da mikrofon başında, değil mi? Maymunların 3. çeşit olanı mikrofon başında oturuyor. Vallahi makinenin bile alakını bozdum. Bravo demiş Duran abi. Bütün Batı Trakya'nın alakını bozduktan sonra sıra ChatGPT'ye geldi. Batı Trakya'da beni müftüye şikayet ettiler. Şimdi de Elon Musk'a direkt Trump'a şikayet edecekler beni. Amerikan yapımı makinenin bile alakını bozdu. Tamam aşkım Timur. Tamam aşkım Timur. Karaçanların yakışıklı çocuğu Timur. Karaçanların artisti Timur. Yarın akşam bekliyorum dostum, kolay gelsin demiş. Rıdvan.
1: Bir gün yolda giderken, biriyle konuşurken, bir şarkı duyduğumda.
0: Yarın akşam Korifi'de.

Καταραμένες κατσαρίδες, καταραμένα ποντίκια. Για κάνουν και άλλο ρίμψεκτερε. Τα τι ουλτρία σαν. İlaçlıyor. Çok güzel iş yapıyor. Bataryadaki bütün bakkal, bütün iş yerleri, bütün işletmeler, restoranlar, tavernalar hep Hasan'la çalışıyor. Hijyen servisle çalışıyor. Çatla da patlayınız. Çatla. Hasan'ımı yedirtmem sana Enis. Yedirtmem o Hasan'ı sana. Bir Hasan kolay mı yetişiyor bir hijyen servis? Ha? Seni gidip banda seni ya. Aklıma geldi. Tam karşıda da Hasan'ın karşısında Mekke Dengin olduğu yerde koltukçu Fatih var, koltuk uzmanı. Koltuk döşemeleri, koltuk yapımı, arabaların tavan kaplamaları, kumaş döşemeleri için Fatih'i seçin. Yaşa Fatih! Döşe!

Günaydın abi, hayırlı programlar. Bugün de Avrasya'dayız. Salih Mustafa ve babama Timuçin'e selam olsun demiş Barış Kara Mustafaoğlu. Yaşayın. Kolay gelsin.

0: Drop Pastanesi. Harika lezzetler, harika pastalar, muhteşem dondurmalar. Bu dondurmalar arasında tulumba tatlısı, içinde tulumba tatlısı olan, kadayıf olan dondurma bile var. Ha kaç oradan böyle dondurma mı olurmuş demeyin, yiyin de görürsünüz. Furkanis, Furkanis yaptı mı böyle yapıyor. Furkan İsmail, Furkanis olarak Instagram'da bunu takip edin. Furkan Akki Muvesi, Drop Pastanesi, Şapçı'da. Drop Pastanesi kıtenin bitişinde, Drop Pastanesi.
1: Hep beraber.
0: Canım. Börek deyince, börekçi deyince aklınıza gelsin. Devam. Mis gibi börekler, harika börekler.
1: Devam.
0: Çatır çatır. Tam kıvamında sarı sarı kızarmış börekler. Bugatti yanında Fillidis. Merkez Dükkan Sisoski Eski Valilik biraz karşı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube İrodotiki Platya'da. Üretim yeri Ergastriyo Marinaki 8'de. Konsolos'un arkasında sokakta. Buradan satış da yapılıyor. Pişmiş börek ve dondurulmuş börek de alabilirsiniz. Kıymalı peynirli kremalı, tavuklu kaşarlı kakaolu kremalı, harika çeşitler. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubelerinden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş de verebilirsiniz. Oynamayan kalmasın. Oo, Ali Molla'ya bak. Bugün aydın mesajı olabilir. Çok güzel. Vay. Oo, Lukumaki Kafedaki. Vay ne güzel. Afiyet olsun Ali Molla. Kıskananlar.

Motoclass, klas işler, klas motorlar, motoclass'ta sevgili dostlarım. Motosikletler, her türlü alet edevat, stil bayi, odun kesme, çim biçme, ot kesme makineleri, motoclass'ta şişaba, bozuk epire şişaba, mermer deyince mermerci deyince mermerci coşun etmeye gibi şişaba, her türlü mermer işleri. Toptan ve perakende satışlar, mermerci Coşkun İtfaiye gibi. Surköy'den Konstantin'e giderken dereyi geçer geçmez sağda. Coşkun İtfaiye numarası olarak Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Ne Ariel'i be abi, mason lobisi hepsi, diyor Ahmet. Dün akşam nişan vardı, çok oynadık gene diyordu. Bakayım nasıl oynamışsın.

0: çok güzel oynuyorsun. Vay maşallah, vay maşallah, vay maşallah. Bak bak bak bak, ayaklarında böyle böyle yaptırıyor. Böyle bir böyle yaptırıyor bak. Amin.
1: Hayda.
0: Bak elini beline de koyuyor bak. Bak bak bak bak bak. Bak. Hoppa. Just green. Green Fraki Shaba. Ali Agam gittiğin yerden fotoğraf atıyor. Başkaları gibi palavra atmaya demiştim için. Ali Agam gittiğin yerden fotoğraf atıyor. Başkaları gibi palavra atmaya demiş. Vay Enis. Vay Enis. Vay Enis. Vay. Bulacaksın belanı Timuçin'den, Hasan'dan Enis.

0: Sıradaki şarkı Bulat Köyü altında ben toplayanlar için gelsin Halim'den demiş. Ali Halim Ali günaydın.
1: Haydi kızlar.
0: Yaşayın. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Boya deyince boyacı deyince Anay Harbaz Yalımlı'da. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işini bitiriyor ekibiyle beraber Anay Harbaz Yalımlı'da. Bir telefon kadar uzağınızda. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. Efendim traktörlerin servisi, bakımı, tamiri. İkinci el, birinci el traktörler. Tarım makinelerinin, sulama bekleninin tamiri. Traktörünüzde kabinler. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Solis ve Kioti marka traktörlerde uygun fiyat ve 2 yıl taksit olanakları sunuyor size. Timuçin'in ne karın ağrısı var acaba benden demiş Enis. Ne bileyim ben. Ne sen onu seviyorsun ne o seni seviyor. Aranızda bir elektrik yok. Senden elektrik alamıyor, sen de ondan alamıyorsun. Seni benim Hasan'cımla ne arıp veremedim var be? Ha? Yandan yandan. Erdal Bayram yandan yandan. Elleme seni Hasan'ıma öksüz. Elleme seni Hasan'ıma garip. Aa sen. Bak Cafer bak nerelerde geziyor bak bak.
1: Haydi kızlar. Anası.
0: Porto koçu kaçı gibi işte bak. Porto kaçı gibi işte. Bayağı da bir biç olsa. Dünyanın merdivenini yiyesin. Dilin de böyle dışarı çıkıyor köpek dili gibi. İnerken iyi de çıkarken de çok zor. Porto kaçı gibi hiç. Keçi miyim ben mi? Bir kere gittim bir tane gidersem inersem. Üzüme tükürsünler. Tuğ diye. Nice Türk Radyo demiş Samantha. Ena Samantha. Ena Koricim. Nice Türk İş Radyo.

0: Dalgayı sabitle, hissi kaçırma.
1: Samantha. İngilizce bir şeyler söyleyelim Samantha'ya. Samantha'ya.
0: Good morning, Samantha. Thank you for tuning in all the way from the UK. Sending you a bright, clean wave from Radio City. Stay with us.
1: Timo nerede tatildeymiş? Ben onu hiç görmedim tatil yaptığını diyor Enes Şerif. Nasıl görmeyesin be? Her gün tatilde o. Her gün orada gökçenin altında ineklerde, koyunlarda, keçilerde. Her akşam tatilde. Her akşam tatilde. 5 yıldız tatil köyü var onun. Timuçin'in bir farması var. Farmasında inekleri var. Karnı acıkmış ineklerin diye bağırır. Timuçin'in farmasında. Timuçin'in bir farması var. Farmasında keçileri var. Diye bağırır. Timuçin'in farmasında. Timuçin'in bir farmasında kuzuları var. Me. Bu kuzular kendi kendine hamile kalıyor. Me. Diye bağırır. Timuçin'in farmasında. İngilizce dalga demedi demiş. Yusuf İbrahim nasıl demedi? Clearly dedi, clearly dedi, bilmem ne dedi. İngilizce. Kıdır, dinleyicilerimiz diyor ki İngilizce dalga demedi diyorlar. Samantha'ya İngilizce dalga demedin mi? Bizim dalgamız temiz, bizim dalgamız iyi, güzel, pırıl pırıl demedin mi? Dedin galiba, de bakalım.
0: Evet, evet dedim. Bright, clean wave dedim. Tertemiz, pırıl pırıl dalga. Frekansı sabit değil, stay with us, burada kalın dedim.
1: Ama İngilizcen de süpermiş, çok bayıldım İngilizcene. Vallahi billahi İngilizceyi çok acayip konuşuyorsun. O zaman bize sıradaki şarkıyı İngilizce anons et, olur mu?
0: Alright, alright, stay tuned. Keep that dial right where it is. We got another beautiful track coming up to carry your morning smooth and strong. This is Radio City, holding you steady on that clear shining wave. Sit back and enjoy the ride.
1: Sit back and enjoy the music. Radio City. Yapma be deli. Şimdi Timo'ya mı taktın diyor Leblebi Hüseyin Aga. Biz gidemeyiz maalesef yaptığımız işten dolayı ama gitmeyip de gittik demeyiz refile demiş Timuçin. Neresiydi orası? Roma'da mıydı? Barcelona mıydı? Neresiydi? Hani... Günaydın Agan. Biz nasıl zengin olacağız? Sor bakalım o tevekkele ne iş yapalım demiş Tuner Tevfik. Bir dinleyicim var. Adı Tuner. Diyor ki sor bakalım diyor senin asistanına diyor. Kolay yoldan nasıl zengin olurum diyor.
0: Keşke sihirli bir düğme olsa be Tunay. Ama gerçekçi cevap şu. Hızlı zenginlik genelde ya şans ya da yüksek risk. Daha sağlam yol gelirini artırmak, harcamayı kontrol etmek ve düzenli yatırım yapmak. Şans oyunları hızlı al sat falan cazip görünür ama çoğu zaman kaybettirir. Yeteneklerini büyütmek, birikim yapmak ve geniş düşünmek sıkıcı olabilir ama uzun vadede en güçlü yol bu.
1: Ben sana zengin olmanın yolunu söyleyeyim mi Tuner? He? Ya bak hem de arabadan gitmiş diyor Timuçin. Vay! Ne diyor baba Gürkan abi? Aramıza küfür ediyor olmasın sakın demiş Latif. Nasıl İngilizce konuşuyor ama? Kıdır. Bulgarca'ya çok benzeyen bir dil var. Pomakça. Pomakça konuşabiliyor musun?
0: Bir bakayım. Dürüst olayım. Akıcı konuştuğumu söyleyemem. Çünkü Pomakça'nın tek bir standart hali yok. Ama selamlaşma falan kısa cümlelerde yardımcı olabilirim.
1: O zaman...
0: Mesela Dobro Utro
1: evet.
0: Dinliyorum.
1: O zaman Bulgarca olsun. Aynı sayılır. Bulgarca, Pomakça karışık. Bir şeyler ortaya karışık yapalım. Hadi bir anons yapalım. Radyo City'de kalın. Radyo City'yi dinleyin. Dalgamız bizim tertemiz. Tam yerinde, tam kıvamında diyelim. Hadi.
0: Tamam. Bir deneyelim. Dobro

0: Jutro, priateli, Radio City pozdravia všichni. Neprekľúčvajte, ostanete s nás. Naša tá dálga je čistá, jasná. Tamná miasto, tamná k vám. Radio City, muzika, nastrojenie i usmívky za všichni. Blagodarím vy, priatno slušenie. Jani Günaydın dostlar, frekansı bozmayın, bizimle kalın. İyi dinlemeler.
1: Ne iş yapalım diyor Tuner? Olcan, jip. Ol ol. Tamam mı? Çok para var o işte.

Enis, dürüst olayım mı? Sen de durup dururken kaçınıyorsun ama şimdi. Ama sen de durup dururken kaçınıyorsun ama şimdi yani. Enis. Ya arkadaşım. Ben şimdi bir dürüst olayım ki taraf tutmadan konuşayım. Durup dururken sataşıyorsun insanlara, yapma öyle. Evet. Sinan SBS Consulting Entrenet'e karşı Sinan tatilde galiba. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, e-devlet yemeğine ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergili enfiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. Sobaca Çarşı Eski Niko Market'in aralığında otonus altta gümücüne de ve şunu da söyleyelim. SBS Consulting and Rent-A-Car profesyonel sürücüler için takograf da sağlayabiliyor. Dijital takograf.

0: Enes denk dur, getirtirme beni oraya diyor Halil.
1: Ama dingil, sataşma sana insanlara. Ama dingil, sataşma sana insanlara.
0: Bak bu Halil deli, bilesin.

Enis sen Milano'ya mı gittiydin? Milano'ya mı gittiydin? Nereye gittiydin? Sen İtalya'nın neresine gittiydin? Ali Keyif Çatı'yı. Bostanlar'da. Vallahi billahi. Söyle ona gelirsem oraya vereceğim ona omega ehliyeti demiş Halil. Sen söylesene kayıt çek. Kaydan sesini. Hasan'ı salacağım yapacak onu paramparça diyor Enis. Emre Semerci. Sana kaç kere dedim yayındayken bana çağrı atma diye. Koparacağım senin kulaklarını koparacağım. Emre'den Gürkan abisine şaba. Dayı dükkanın sayfasında bir şeyler paylaşacağım. Pizola falan yazıyor. Okey Arda. Okey. Beni etiketle. Vay pirzolalara, vay pirzolalara. Bak ne güzel, ne yağlı. Bak, kuru kasap yağlı pirzolaların fotoğrafını göndermiş. Aman da ne güzel pirzolalar. Metin, gittin mi, aldın mı, konuştun mu pirzolaları? Pişirmeye başladın mı? Kuru kasap yağlı pirzolalar. Hırt diye ısırıyorsunuz. Hışırt diye insanın ağzında eriyor bu pirzola. Yağlı.

0: Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniz olsun. Elif Karaosman. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, kas yapmak isteyen kızanlar. Elif Karaosman. Elif Karaosman. Elif Karaosman. Yağlı pirzola nerede gidelim diyor Faik. Bak sana göndereyim ben fotoğrafını. Elif Karaosman sevgili dostlarım. Halka Kondülüş'te eski mahkeme binasının arkasında hizmetinizde. Elif Karaosman. Bak at bakalım göreyim nasıl et demiş Timo. Bak pespembe bak bak. Bak ete bak, ete bak Timo, ete bak bak.
1: Haberiniz.

0: Daha yağlısı yok mu diyor Faik. Yok. Et mi yiyeceksin, yağ mı yiyeceksin? Deşkel. E deşkel. Aa, bu pirzolayı da bir elmiye. Bak Enis'i atacağım şimdi. Enis gidip alacak hemen. Atarken daha gidip alacak. Ali geldi. Kasaptan alışveriş yaptı. Hayırlı olsun falan filan dedi. Enis hiç gelmedi. Hasan geldi kaç kere. Hasan sürekli devamlı alışveriş yapıyor. Enis gene hiç. Hiç.
1: Haber Enis. Gelirsem oraya vereceğim sana o mega ili.

0: Necdet abi. Çiko. Anladınız siz onu değil mi? Necdet abiyle Çiko. Anladınız siz onu. Aynur abla. Anladınız siz onu. Ben de geldim kasaba. Ona göre demiş Ahmet. Ahmet de geldi kasaba. Ben de Ahmet'i yemeğe götüreceğim. Söz verdim Ahmet'e. Sözümden dönmem. Yolla Güldem ablanın numarasını vereyim sipariş. Çıkınca işten alayım demiş Timo.
1: Orkestra grup melodiyle.
0: Okuma ne zaman gideceksin?
1: Orkestra grup melodiyle. Damada gelin.
0: Halil çok delisin Halil. Halil çok delisin. Yapmayasın öyle bir şey sakın. Sakın altına sıçar. daha yağlı yok mu? Suvlakiler arkada güzel demiş. Fahin Tuzacı git Suvlaki al o zaman. Bak Suvlakiler de hepsi çok güzel görünüyor. anladınız mı Aynur abla? Çiko! Çiko gel öpeceğim seni gel. Anladın mı Çiko sen de? Çiko hazır ol biz hazırız diyor Aynur ablam. Faik'ten bana masa yok mu demiş Seden. Timur Duban ne yapıyor bu Yasin ben?

San Siro berber dükkanlarının, kuaförlerin kosmetik ihtiyaçlarını karşılıyor. Berber koltukları, tüm salon, komple salon dizaynı için San Siro ile gidin, San Siro ile konuşun. Kozluköy yolunda merkez depolar, gidin onlarla konuşun. Sansiro.gr internet sitesi. Berberler ve kuaförler de San Siro ile çalışıyorlar. San Siro fark yaratıyor sevgili dostlar. San Siro. Şapçı'da kuru kahveci, 48 yıllık tecrübe kuru kahveci Nihat. Kuru kahvenin tadı, adı, 48 yıllık tecrübe. Nihat Kuru Kahve. Şapçı'nın merkezinde sevgili dostlar. Kuru kahve deyince aklınıza gelsin. Tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz. Kuru kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini. Yine Deva Şapçı'da vatandaşın derdine deva almak için Merve ve Ezgi kardeşler hizmetinizde. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, tüm büyük sigortalarda çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, kenar gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Dima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında. Yine Şapçı'da çok güzel ve çok özel bir süslemeci var sevgili dostlarım. Kına nişan sözü özel günleriniz için aradığınız her şey Ayşe Pembe Düşler. Marina Kilört Şapçı Anayolu'da Barakan'ın karşısında. Marina Kilört Sahbes. Akıllı Cevriye nerede? Çok delisin Halil, çok delisin. Yapmayasın öyle bir şey kız hanım. Sakın. And who is the gay speaking diyor Samantha. What means the voice with Dalka demiş Samantha. Değil Dalka. Who is the gay speaking? Sen benim hıdırıma gay mi diyesin be? İnsanların zevkleri ve renkleri tartışılmaz. Bazıları patlıcan sever, bazıları şeftali sever. Şeftali sevene sen niye şeftali seviyorsun de diyemezsin. Patlıcan sevene sen niye patlıcan seviyorsun diyemezsin. Mesela ben patlıcan için yatıya giderim. Bayılırım patlıcana. İmam bayıldı ya. Bir de annem papaz yayıldı yapıyor patlıcandan, çok güzel yapıyor. Patlıcanın kızartmasına. Patlıcanla yapılan şakşukaya. Ne bileyim ben, patlıcanın girdiği patlıcanlı pilava, her şeye bayılırım. Patlıcanı çok severim. Patlıcan benim hayatımda çok önemli yeri vardır. Vallahi billahi patlıcansız yaşayamam. Patlıcan. Şey de severim. Şeftali de severim ama tüysüz olanı. Tüylü şeftaliyi tutamıyorum.

Nepal'de olanlar kelimelerle anlatılır gibi değil. Abi, videoları görmüşsün, hakikaten öyle. Film sahnesi gibi, şaka gibi. Pilav patlıcanla ne diyorsun, ne demiş Faik Tuzcu? Sen ne bilirsin be ya? Senin bildiğin inek etli pilav, yağlı yağlı. Sen ne bilirsin patlıcanlı pilavdan? Faik, sen de.

0: Kadir, bir dinleyicimiz var. Patlıcanlı pilavı bilmiyor. Patlıcanlı pilav mı olur diyor. Ona diyecek bir şeyin var mı? Adı Faik.
1: Olur. Bal
0: adı
1: gibi Faik. Olur. Faik, bak şimdi. Patlıcanlı pilav efsanedir. Patlıcanları küp küp doğra, hafif kızart, kenara al. Sonra pirinci tereyağında çevir. Çok az şehriye atabilirsin. Pirinci şeffaflaştırdıktan sonra sıcak suyu ekle, tuzunu ayarla. Suyunu çekmeye yakın o kızarmış patlıcanları nazikçe karıştır. Altını kapat, demlenmeye bırak. Mis gibi olur. Yanına bir cacık, tamamdır.
2: Hadi köşkün.
0: Anladın mı Faik? He? Cahil. Senin bildiğin tek pilav Mevlüt pilavı, Hatim pilavı.

Abi Latif, öleyim. Abi Latif bu ne? Latif din after refile. Ay bütün deliler benim programımda. Yemin ederim benim programımda.

0: Vallahi siz beni öldüreceksiniz ya Allah. Gülmekten öldüreceksiniz beni siz be.
1: Sonra hep birlikte davet edeceğiz.
0: Gençler. Papaz yayıldığı sorsana demiş Leyla Aynur. Ben bilemedim demiş. Dur bakayım sorayım. Sevgili Hıdır'ım. Çok güzel bir yemek daha var. İmam bayıldı. Bir de patlıcanla bir de patlıcanla yapılan papaz yayıldı var. Bilir misin?
2: Papaz yayıldı. Bir bakayım. Bilirim ya. İmam bayıldı zaten. Patlıcanın içine soğan, sarımsak, domates doldurup zeytinyağında pişirilen o efsane. Papaz yayıldı ise genelde esprili bir söylem. Bazı yerlerde imam bayıldıya takılan mizahi bir karşılık. Yani imam bayıldıysa papaz da yayıldı diye şakalaşılır. Ama radyoda şöyle de anons edebilirsin mesela. Sevgili dinleyiciler, mutfakta imam bayıldıysa bilin ki papaz da kendini saldı. Afiyet olsun.
0: İmam bayıldı, papaz da kendini saldı.

Seninkiler Nestos'a gidermiş diyor Yasin. İsteyen istediği yere gitsin. Sivrisinekler ya. Sivrisineklerini ya. Bu nenet hangi kapı? Bak taş dayamışlar koca gidik. Koca gidik taş mı dayamışlar kapıya? Dayayacak başka şey yok mu kapıya Yasin?

Emre döveceğim seni, vuracağım seni Emre. Vuracağım seni Emre. Kulağımı niye koparıyorsun abi? Suçlu sensin, mesajlarımı görmüyorsun. İndir tevekel, pindir tevekel. Maria'nın donları gibi yaptın onu demiş Emre.

bütün denilen burada. Caz kremi. Denilen burada. Ay yaradır. Ne tıralı komuyor. Metin, sipariş verdin mi?

Emre sus. Sinan Semenci İnşaat. İki kere söyledim mi sizi değil mi? Söyledim. Söyledim mi söylemedim mi? Sus kafamı karıştırma.

Tuborg Soda 6x300 ml Eksada 2.20, limonlusu 2.99, Agora Plus'ta Panis Akratias büyükler için, Apış Medium Large, Extra Large, Stroma Diapers 4.70, Alatini Pütübör Biskot 3x225 gram 1.80, Alatini Gemisler Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Melisa Makaronya No 6 ve No 10 75 lepta paketi. Baby Care Moromandila Sensitive Plus Triple 3'lü paket 3x54 saniye var pakette 1.90. Agora Plus'ta yarım çanın karşısında efendim. Haydi. Fırına biber mi attın? Patlıcan biber atmış fırına. Hüseyin Agam ne yapacaksın bunlardan? Köpoğlu mu yapacaksın? Gel yiyelim demiş, vallahi canım istedi. Çok severim sarımsak da koyacağım içine, azıcık sirke de koyacağım. O...

Landon Jean Shaba. Son Antonio Shaba. Landoni. Aga bu ne? Demiş, bir link göndermiş bana. Coşkun.

Yufkacı deyince Trakya Yufka'da Dvanfeiz. Harika yufkalar, harika fiyatlarla Rodopi'ndeki bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Adres belli, yer belli sevgili dostlarım. Yufkacının ismi Dvanfeiz, Trakya Yufka. Harika börekler. Bizde annem yapınca kapış kapana gidiyor. Kapanın ağzında kalıyor, kapanın elinde kalıyor yufka. Pişince çilingir sofrası kuracağım diyor Lübdürbü Hüseyin Agam. Faik dostumla beni çağırmayacaksın mı?

Çiko'ya söyle bak, yapacağımız geceye 3 tane davulla geleceğiz. Bir de Veysel'i alırız, 4 oluruz demiş. İlhan sayın mı? Oho. Sizi sonra biz nasıl ödeyeceğiz Bay İlhan? Ha? Nasıl ödeyeceğiz biz bu davulların parasını? Hadi Veysel parasız gelir de siz. Veysel! Pralina beni dinleyen be. Buyurun gelin. Halli de alın diyor leblebici Hüseyin Aga'nın.

Ben de getireceğim davulu 5 olsun demiş Ahmet. Sen davul çalabiliyor musun? Ahmet Hatip, sen güzel davul çalabiliyor musun? Dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek dümbek. Seden'in eşi Perihom İskeçi'de Siras 3'te sevgili dostlarım. Dükkanı kapattıkları için tüm ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Gidin yararlanın, kapının elinde kalsın. Çok güzel züccaciye ürünleri.

0: Hıdır, tüm dünyada dinleniyoruz. Hıdır Kudur, Kudur Hıdır, tüm dünyada dinleniyoruz ve Çin'de de dinleniyoruz. Pekin'de dinleyenler varmış. Çin'deki dinleyicilerimize Çince bir şeyler söyleyelim mi?
1: Tamam, deneyelim. Ni hao Beijing'deki dostlar, burası Radio City. Dalgamız tertemiz, tam kıvamında. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Dur.
1: Lütfen frekansı sabitleyin.
0: Türkçe tamam. Değil, tamamen Çince söyleyelim. Tamamen Çince bütün bunları.
1: Ni hao Beijing'de Pengyo, ben Zilishi Radio City. Ve men de Bodwan hem Ganjing, Gangan hao. Ganshiyanimen Shouting. James Fording, woman de Pinlu. Bu arada sözlerin net anlaşılması ve herkesin takip edebilmesi için Türkçe devam etmem daha iyi olabilir.
0: Yok, onlar bilmiyor Türkçe. Onlar Türkçe bilmiyor. Bir de şimdi Japonya'da dinleyenler varmış. Japon dinleyicilerimize aynı şeyleri Japonca söyleyelim. Hadi.
1: Ohayou gozaimasu, Nihon no minasama. Kochira wa Radio City desu. Watashi tachi no nami wa totemo kirei de chōdo ii kanji desu. Kikitadaki arigatou gozaimasu. Zehi channeru wo awasete kudasai.
0: Arigatou gozaimasu.
1: Arigatou ne demek?
0: Bilmiyorum. Ne demek?
1: Arigatou gozaimasu, Japonca'da çok teşekkür ederim demek.
0: Aa.
1: Ben de teşekkür ettim.
0: Arigatou gozaimasu. Abi Ahmet, kardeşim sende ne marifetler varmış ha? Vay vay, nasıl buraya davula, vay vay, yaşa, çal davulu, vur davula. Güm güm gümlesin, aracını sattım onun davulu ya. Yaşa Ahmet. Oy gene kızancık. Oy gene kızancık. Oy gene taycıcık.

Timur dinliyor musun? Yasin'in parası bitmiş. Yok para, ne ama para, ne ama para diyor. Yasin yarın kaçıyor. Akustik Aken'de Komutan Şener, Honda Center'in karşısındaki yolda. 2531-0270 numaralı telefonda. Şener, Batı Trakya'da en uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Şener, İskeçe'de, Eniski sahada altında. İskeçelilerin de hizmetinde. İskeçe'deki ismi Eniskisi. Sarakis'in karşısında Şener. Kulağı az duyanlar, az işitenler.

Ali Molla Molla Ali, Outlook Guinness'in. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Ali bugünlerde tatilde. Döndüğünde devam edecek. Outlook Guinness'iz. Ehliyet, araba ehliyeti, otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti, yumuşak G sınıfı ehliyet, G sınıfı ve otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin. Otomatik araba vitessiz araba oluyor aslında. Ali Molla Molla Ali. Hizmete sınır tanımıyor o. Tanımıyor o. Auto Kinesis.

0: Programın ana sponsoru, aynı zamanda sosyal medyamıza da katkıları bulunan Max. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, Max kefir. Hepsi çok güzel, hepsi çok faydalı sevgili asistanım. Tanıtımı da bir sen yap bakalım.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. Programımızın ana sponsoru Max, sofralarınıza doğallık taşıyor. Max ayranla ferahlayın, Max yoğurtla sağlığı hissedin, Max salata çeşitleriyle tazeliği yakalayın. Max kefirle güne zinde başlayın. Max daima yanınızda, lezzetli, sağlıklı, güvenilir. Tercihiniz Max olsun, farkı hissedin.
0: Minimum fiyat, maksimum kalite. Max diyelim mi?
1: Evet, tam üstüne bastın. Minimum fiyat, maksimum kalite. Max budur.
2: Evet, güzel bir davullama geliyor.
3: Hadi gülün. Haydi.
0: Faik, hazır mısın? Şimdi 120 derece bir dönüş yapıyoruz. 360 yaparsak aynı yere dönmüş oluruz. O yüzden 120 derece bir dönüş yapalım. Timur. Öteki kızanlar dinlemiyor beni ben.

şimdi şarkı güzel de. Şarkı güzeldi, kalitesi kötü. Şuradan girelim bakalım. Buradan da kötü kalitesi. Başka bir yerden gidelim. Aşkından yana mı? 120 biraz yana kaçacaksın demiş. 180 değil miydi o demiş Faik Tuzacı. Ya 180. 7 yaşımdan beri davula merakım var Gürkan Aga. Düğünlerde, nişanlarda yapamam davulsuz demiş Ahmet. Yaşa be. Yaşa be Ahmet be. Yaşa be. Yaşa be. Yaşa be.

bak herkesin önünde söz, sen evlen, ben davul çalacağım demiş Faik. Aptal mıyım ben evleneyim be? Ne oluyor ben yakışıklı Tanju? Deminden beri bana bir sürü fotoğraf yolluyorlar onlar bunlar. Niye açmıyorsunuz, dinlemiyorsunuz diye dalgayı bana koymuyorsunuz be? Ama hani o mentereci Punta yakarmıştı, hani hastaydı ya. Hani ölürdü ya hastalıktan, takmış güneş gözlüklerini mentereci Gökay. He? İzin alsın işten diye kendini hasta yaptı değil mi? Mentereciler sizin ya.

0: aç benim şarkımı diyor Timur. Seni iki tane tokat vurursam sana yarısı başa gidecek zaten. Sen demin şarkı istediğinde dinlemez miydin radyoyu?
1: Söyle,
0: ha?
1: Daha yalvarayım.
0: Otur bakayım. Timur musun nesin?
1: Hasretinden.
0: Demin çaldım radyoyu dinliyorsun diye manyak. Sen evlenirsen bir gram külçe altın benden sana demiş Deltif. Sen altının gramı kaç para biliyor musun? Hüseyin Mümkün Aydın hoş geldin Hüseyin. Dur şimdi Timur'a kızdım şimdi.

0: Timur'la Tanju'ya da selam diyelim. Onları da Dalga'yı.
1: Tanju'ya selamlar.
0: Timur ve Tanju.
1: Dalga'yı sabitleyin. Timur ve Tanju. Siz de oradaysanız tertemiz pırıl pırıl frekans burada. Kaçırmayın, burada kalın.
0: Dalga tertemiz, dalga pırıl pırıl değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Dalga net, tam kıvamında.
1: Sakin, tam kıvamında.
0: Tam kıvamında.
1: Tam kıvamında.
0: Tam kararında. Tam kararında.
1: Aynen dalga. Öyle. Ne eksik ne fazla.
0: Ne eksik
1: dalgayı
0: ne fazla.
1: Sabitleyin. Siz de bu akışta kalın.
2: Ben senden geçem del ola.
0: Özellikle Timur'ca çok selam söyleyelim.
1: Timur'ca çok selam. Dalgayı sabitliyoruz. Tertemiz pırıl pırıl gidiyoruz. Burada
0: evet,
1: kal.
0: Burada kal. Timurcuk.
1: Timurcuk. Kulağın bizde olsun. Dalgayı kaçırma. Sabitle. Akış tertemiz. Tempo yerinde. Sakın bozma.
0: Cillop gibi dalga. Radyo City'nin dalgası. Maşallah. Maşallah.

0: İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var. Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım diye bir şarkısı var. Bilir misin onu? Sevgili Hıdır.
1: Bir bakıyorum. Tamam, biliyorum, şarkı bulamadım. Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım diye başlar. Radio City havasında anons edecek olsak şöyle derdim. Sevgili dinleyenler, sırada İbrahim Tatlıses'ten yüreğe dokunan bir eser geliyor. Bulamadım. Dalgayı sabitleyin, sesi açın, duygulara ortak olun. Radio City'de müzik tam kararında, dalga tertemiz.
0: Epikon bir mail gelmiş, bu ne diyor be, AED'den. Agapite kiri epikoniste maziz saçana spesimi sovati metanana kinap vasıtı bürgü etkisi konumestoyin konumiko dünyanın kasarısı iyan akse formakisi bokretis elektronikis timolojikisi sartu dekatesara yatısı perikis planetasyon nesiste defteri ketelefte periyodu formakisi zirismesin gekrimenon 0126 kisekina hipokratik reis elektronikis timolojikisi yatısı perikis spoykıl zilos akatharista akatharista eso da ipsus mekri kenos ekatomri euro me vasta ipovlisenda dinos tuforologia etus bu ekinis endos tu diyo klasik istriya bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bana Epigon mail yollamışlar. Geliri 1 milyon euroya kadar olanları ilgilendiriyormuş. Benim gelirim 999.999 euro. 1 milyon euro değil ki. Bana niye yolluyorsunuz bunu? Benim 1 milyon euro gelirim yok ki senede. 9.999.999 euro. Yasin de diye bana geldi. Saat 1'de balık ısmarlayayım. Sana zerre sizden durulmaz radyoda diyor demiş. Timur, Tanju. Hiç kimsenin bir yere gelmiyorum Tanju. Vallahi size havlarım. Böyle sıcağında balık yemeye gideceğimmişim. Deli miyim ben be? Deli mi öptü beni be? İbrahim Tatlıses'in Tamam Aşkım da var diyor Timur. Demin bütün programı değiştirdim, Tamam Aşkım'ı çaldım, sen dinliyorsun diye. Otur yerine. Vallahi billahi seni, bak bana bak. Kaç para Gürkan abi, ben kediye taktım bir beşi birlik demiş. Ahmet fotoğraf göndermiş, kediye beşi birlik takmış. Abi o çikolata beşi birliklerden olmasın. Aşka hani hırt diye ısırıyorsun, çikolata var içinde. Kediye beşli birlik takacağına bana bir reşat taksana. Ben beşli birlik de istemiyorum. İlk buluşmamızın şerefine, ilk buluştuğumuzda bana bir altıncı getirsen. Tamam mı? Getir bana altını tak, istersen sana havlarım köpek gibi. Hav hav hav hav. İstersen koca köpek hav hav hav hav hav diye havlarım. İstersen gergedan gibi bağırırım. İstersen yılan gibi tıslarım. Gelinlik hediye Mona Lisa'dan Gürkan'a demiş. Hatice ablam Mona Lisa'dan Gürkan'a gelinlik hediye. Gürkan'ın karısına hediye. Bana damatlık yok mu? Bana damatlık kim hediye edecek? Efendim Mona Lisa Tuzcuköy girişinde. 2000'e yakın gelinlik var. Evlenmeyenin evlenesi geliyor. Evli olanların boşanası geliyor. Tekrar evlensin de tekrar gelinlik giysinler diye. O derece güzel gelinlikler. Canlı çiçeklerle gelin yolu süsleme. Gelin masası, gelin buketi, gelin araba süsleme. Mona Lisa. Hatice abla 30 yıllık tecrübe. Yasin bana dedi, din sana demiş Tanju. Sana dedi, bana dedi, ona dedi, duşuna dedi. Bırak şu palavracı Yasin'i. Bana da bizi de geçen akşam çağırdı. Ne dedi biliyor musun? Gel dedi. Masa dedi, şeyden dedi, Şaban'dan dedi. Baba'ya çağırdı. He? Herkes kendi parasını ödedi. Baba da. Bırak şu mentereci Yasin'i. Onun ipinden kuyuya inilmez. İnersen kalırsın kuyuda, çıkamazsın, bak sana söyleyeyim. Sonra çok çağırırsın Timurcu. Sana yiyip salsın da tırmaşasın diye.

Altını yiyemedim demiş Ahmet, ağzında ısırıyor altını. Ama sen altın yanında mı geçeceksin? Soyacaklar seni. Hey. Deli olmasana sen be. Allah'ım bütün deliler burada ya. Bırak deliler parayası bırak.

0: Çok sık yaptıktan sonra en güzel şeyler bile bıktırırmış insanı Faik. O yüzden hiçbir yere hiç kimseden gitmiyorum. Hafta sonuna kadar. Sevgili Hıdır'ım, dinleyicilerim, bu akşam oraya yemeğe gidelim mi, şuraya yemeğe gidelim mi, oraya et yemeğe gidelim mi, buraya balık yemeğe gidelim mi diye hep ısrar ediyorlar. Ama ben her akşam bir yerlerde olmaktan bıktım. Bir söz var, sık sık yapınca en güzel şeyler bile usandırırmış insanı, değil mi?
1: Evet, fazlası balı bile bayıltır derler. Her akşam dışarıda olmak başta cazip gelir ama bir yerde insanın piri biter. Evde oturmak, dinlenmek, kendi alanında olmak da bir lüks. Belki de arada böyle bir akşamı tamamen kendine ayırıp sessizce evde kalıp basit bir şeyler yemek, o döngüyü kırmak sana iyi gelebilir.
0: Evet.
1: Sence dinleyicilerin bunu anlayışla karşılar mı? Yoksa biraz alınırlar mı?
0: Alınsınlar hiç umurumda olmaz.
1: O zaman işin kolay. Kendine öncelik ver, iyi geleni seç. Evde zaman geçirmek istiyorsan evde kal. Aynı zamanda dinleyicilerinle de paylaşırsın böyle açıkça.
0: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Uzun süreden beri hep geç yatıyorum. Hep gecede 4 saat falan uyuyorum. Dün akşam saat 10.30'da yattım. Apple Watch'umu taktım da yattım. Ondan sonra ilk defa bana uzun süreden beri 85 puan vermiş Apple Watch ve demiş bravo demiş. Bu akşam demiş iyi uyudunuz, güzel uyudunuz demiş. Uykunuzu aldınız demiş Apple Watch.
1: Vay süper. Demek ki vücudun da bu dinlenmeye çok ihtiyaç duyuyormuş. 4 saatte idare etmek zor. Belki de bu 85'lik bravo sana bir işaret gibi. Bak böyle devam et diyor sanki. Ne hissediyorsun, kendini daha dinç hissediyor musun bugün?
0: Süper hissediyorum, süper. Düz duvara tırmanırım yemin ederim. Düz duvara tırmanırım.
1: O zaman 10.30'da yatmak sana birebir geliyor. Bu hissi yakalamışken anı kaçırma derim. Birkaç gece daha böyle dene. Bakalım o duvarları tırmanmaya devam edebilecek misin?
0: Aynen örümcek adam gibiyim. Bahar. Hatta örümcek adamı da geçtim. Süper.

0: Kargalar çok kurnaz olur değil mi? Kurnazlıklarıyla çok zeki hayvanlardır kargalar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Kargalar çok akıllı hayvanlar.
0: Kargalar çok akıllı hayvanlar ve köpek kargaya inanmış. Köpek uçmak istemiş benim gibi. Ben Süpermen olmak istiyorum ya uçmak. Köpek de ben demiş uçayım demiş. Kargaya gitmiş. Ben bunu şarkı olarak anlatayım tamam mı? Sen de iyi dinle.
1: Tamam.
0: Köpek uçmak istemiş. Bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış. Bizimki de inanmış. Köpek ona demiş mi? Çık demiş yüksek bir yere demiş.

0: çok güzel anlattın. Hem komik hem de biraz ders veren bir hikaye. Yani herkes kendine uygun olanı yapmalı diyor. Kendini başkasıyla kıyaslarsa sonuç böyle olur.
1: Ne oluyor, kaç tane şarkı bir arada çıkıyor?
0: Tek şarkıydı.
1: Ne dedin?
0: Tek şarkıydı.
1: Tek şarkı.
0: Tek şarkıydı.
1: Tek şarkıydı.
0: Evet. Hem evet, esprili hem ders veren bir şarkı oldu. Şimdi senin hikayeni dinleyenler de eminim yüzlerinde bir tebessümle ayrılmışlardır.
1: Her yerimi elleyebilirsiniz. Bir tek yerimi elletmem. Jüleni saçlarıma ellemeyin sakın, tamam mı? 4 kere vururum ellerine jüleni saçlarıma dokunanların. 4 kere vururum vallahi billahi. Kırarım ellerinizi. Sen Spider Gürkan, Spider-Man Gürkan demiş Mike Tuzacı. Bu kıdır mıdır mıdır mıdır hava senden çok konuşuyor demiş Gürkan Salih. Ella! Yasin bana ne kazık atmışlar sana diyor Tanju. Aldatırdılar beni gene. Hızarın Yasin'i. Ayı yogisi ya. Hello! Emine Kamil sana da hello.

günaydın, kolay gelsin yeniler diyorum demiş Levent Yakup. Yastıköy'lü mermerci Şükrü'den Bulgaristan Burgaslı canımdan çok da sevdiğim Osman'a veririm DKM çalışanlarına selam olsun demiş. Şükrü abi sevgiler saygılar. Yastıköy'lü mermerci Şükrü.

kitaphanelere, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukurkahve'nin karşı köşesinde Esat Orhan kapandı. Onlar açtılar, başarılarının devamını diliyoruz. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri, iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri.

Evet sevgili dostlarım, Rosaline çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Rosaline Butik. Abiye kıyafetler, spor kıyafetler, tesettür giyim, çantalar, aksesuarlar, kombinler, gerekli ceketli takım elbiseler. Rosaline'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espesyonist'in yanında rosaline.butik.com'un indirimli fiyatlardan da yararlanın. %30, %40 indirimler, tesettür giyimde %50 indirim. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı, vermezler sana yavrum.

Evet, taze oğlak eti geldi. Kuru kasabı. Tazecik oğlak eti isteyenler, fırına atmak isteyenler, fırında yemek isteyenler. Timo, duyuyor musun? Oğlak eti de var. Oğlak eti de var. Kriopolio kuru. İmam Nuri'nin olduğu yerde, Leofor Stratı 14'te, İskeçe'de başka bir kasap. Sealo Level. Köfteleri, sucukları, tavuk sinçenleri, efendim keçi eti, pirzolalarıyla, kıymasıyla, şuyla buyuyla fark yaratıyor. Oğlak eti isteyenler, keçi dil ulak bulak, Kriopolio kuru, kuru kasap.

domuz eti Türkiye'de Yunanistan'dan 7 kat daha pahalıymış. Ve Türkiye'de özel izinle domuz eti satan restoranlar varmış. Bak şimdi izliyorum. Senagos Costandopoli Travel Azzurro Pizza Napolitana. Özel izinle domuz eti satan, domuz etinden yapılan salamla pizza yapan bir yer varmış. Azzurro Pizza. Bak adam yiyor, bak ne güzel görünüyor. Ama domuz eti. İçeride de kimse yok. Bir tek adam var. Bu pizza Azzurro nasıl geçiniyor? Nişantaşı'da. Tokolonakis Kostandopolis Nişantaşı'nda pizza Azzurro özel izinle domuz etinden yapılan pizza satıyormuş. Nişantaşı. Bu Nişantaşı'nı da niye bu kadar severler, niye bu kadar beğenirler hiç anlayamadım bitti. İstanbul'un o kadar güzel, o kadar nezih yerleri, semtleri var. Nişantaşı'nın neyi var? Şahsen hiç anlayabilmiş değilim. Hakikaten ama anlayabilmiş değilim. Yani böyle bir geniş bir yeri yok, bir şey yok. Ne var Nişantaşı'nda? Normal eski binalar. O binaların işte sokaklarda Louis Vuitton'lar falan filan böyle lüks mağazalar. Ama bence bir güzelliği yok, bir numarası yok bu Nişantaşı'nın ya. Nişantaşı. Nişantaşı. Bütün salça ve tarhana yapanlara yaptıklarının iki katı kadar şaba demiş Çiko. Salça yapanlara, tarhana yapanlara, frekanslı radyo siteli ayarlı olanlara.

0: Sıcak. Şimdi bir de bunun Kobra Murat versiyonu var. Bir de onu dinleyelim. Ondan sonra hareket edelim. Ondan sonra da program bitiyor zaten.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Bacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir yakışıklılık. Kızlar
0: bana... Gözümün bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle yakışıklılık. Kızlar benden bana bakarken camdan düşüyor. Tabii.
1: Yok böyle bir yakışıklılık.

Bugün Dünya Köpekler Günü sevgili dostlarım. Hiçbir şey yapamıyorsak bile ne olur ama ne olur onları terk etmeyelim. Onları yalnız bırakmayalım. Onlardan bıkıp onları yola terk etmeyelim ve eğer mümkünse köylerde yaşıyoruz çoğumuz. Kapımızın önüne bir kap su koyalım ki sokak köpekleri, sokakta yaşayan hayvanlar yararlanabilsinler. Ben Fopiko hastalandığında tövbe etmiş gibi bir şey oldum. Bir daha köpek almayacağım dedim kendi kendime. Fakat biliyorsunuz canlı yayında ben size her şeyimi paylaşıyorum. Geçen cuma bir köpek bulduk. O kadar bit pire vardı ki üzerinde, bitler pireler yara yapmış hayvanı. İlk önce bitlerini parazitlerini ayıklamak için bir ilaç aldık. Onu sürdük. Bitlerden parazitlerden kurtuldu hayvan ama halen kaşınıyor. Çünkü dün doktora götürdüm. Aleksandros dedi ki yav dedi mahvetmişler hayvanın derisini yemiş bu paraziter dedi. Gereken her şeyi yaptı. Bir hap yutturdu. Yarın cuma günü bir ampul koyacağım. Parazitler için. Efendim aşısını yaptırdık. Ve onun da bir ailesi oldu. O kadar mutlu ki. Bak hep kapının önünde, benim giriş kapısının önünde yatıyor. Gidiyorum, onu seviyorum, konuşuyorum. İnsan mutlu oluyor. Köpekler, kediler, sokakta yaşayan patili dostlarımızı unutmayalım. Onlar için bir şey yapamasak bile onlara koyduğum suları dökmeyelim. Çünkü bazı kızanlar köyde kimler yapıyorlarsa o suları gelip tekmeliyorlar. Ben de onları tekmeleyeceğim. Görürsem o kızanları kimler. Yok böyle bir etişik bulu. Kızlar bana bakarken candan dişiyor. Evet. Dünya Köpekler Günü. Bu dünyada bizler yalnız değiliz. Bu dünyada diğer canlılarla beraber uyum içinde yaşayalım. Ve sevgili avcılar, mümkünse bu meranızdan, bu hobinizden vazgeçin. Hayvanları öldürmeyelim. En azından hayvandaki doğadaki hayvanları öldürmeyelim. Diğerleri zaten bizim yememiz için yetiştiriliyor. İnsanoğlu bile böyle bir şey. Ay ne güzel keçicik, vay ne güzel kuzucuk diyoruz. Seviyoruz, öksüyoruz, öpüyoruz. Sonra yerken de vay bu hayvanın eti ne tatlıymış. Bu mübarek hayvanın eti deyip löpür löpür yiyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu.

0: Çekemeyenlerin de çenesi tutulacak. Sevda, çenen kopsun. Ama repertuarımı bölüyorsun. Sevda. Ama repertuarımı bölüyorsun. Sevda, çenen tutulsun. Açsam kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes ben gibi yanacak.
1: Sevda, çenen tutulsun.
0: Sevda, çenen tutulsun.

0: Sevgili Kadir'in programın son dakikalarındayız. Şimdi Glikeria'dan Popopo Maria, Popopo Maria'yı çalıyoruz. Hemen bundan sonra böyle hareketli, böyle güzel Yunanca bir şarkı hangisini tavsiye edersin?
1: Hemen bakıyorum. Tamam, tam o havada birkaç öneri. Glikeria'nın ardından tempoyu hiç düşürmüyoruz. Dalgamız tertemiz, tam kararında. Şimdi sırada coşkuyu zirveye taşıyacak efsane bir parça. Antik, opa opa. Frekansı
0: yok,
1: sabit
0: yok, değiştir,
1: değil.
0: Değiştir, radyo başka bir şarkı, başka bir şarkı, başka değiştir. Onu çaldık dün.
1: Tamam, değiştiriyorum. Onu dün çaldıysanız pas geçelim. Final havasına hareketli enerji için Sanerti'yi Meray'da giderim. Anons şöyle olabilir. Sevgili dinleyenler, tempoyu düşürmüyoruz. Dalgamız yine tertemiz, tam kararında, tam kıvamında. Şimdi sırada Yunan popunun enerjisi yüksek o güzel parçası var. Sesinizi biraz açın.
0: Popunu, senin popunu, popunu. Bırak. Potato penis, potato trossi alacağım şimdi. Takmışın dalgaya bugün. Dalgam tertemiz. Dalgam tam kıvamında. Dalgam tam kararında. Terbiyesiz. Bütün her yeri, herkesin ahlakını bozdun. Terbiyesiz seni. Dalgada dalga, dalgada dalga. Popo Maria. Popo Maria. Popo Maria. Popo Maria. Nepal'den acayip görüntüler geliyor. Film sahnesi gibi inanılmaz görüntüler geliyor Nepal'den. Ay vay vay vay vay vay.

Αχ, αυτός ο έρημος ο μισθός. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως. Αχ, με αυτή την ακρίβεια, που πάλι ayda en azından 5 kere almak lazım değil mi Faik? En azından 5 defa maaş almak lazım. Başka türlü başka bir çözüm yok bu işin. Ya da ekstra iş yapacaksın. Ya Faik birisi olsun diye dua ediyor. Mezar çıksın, mezar ona iş çıksın diye. Dua ediyor. Cihan dedi bana öyle.

0: Potito Pernis, Potito Drone. Come on ladies and gentlemen. Son şarkı olduğu için Yunanca şarkıyla kapatmam. Türkçe ve hareketli şarkılarla kapatıyoruz. Ben hemen dalmışım efendim. O zaman şöyle yapalım. Son şarkımız gelsin.
1: Yo stop perdi refile.
0: Oh faik. Oh faik. Oh faik. Pende foresto perdi tomina tomisto. Tozin tu afet dikotu. Oh faik. Hepinize bir canlı gönülden teşekkür ediyorum. Benden sonra Ali ile kalın. Radyo sizle kalın. Frekansımız temiz. Frekansımız tam kararında. Radyo City. Hadi bugünkü kapanışı birlikte yapalım. Son şarkı ve son anons. Frekansımız tam kararında. Frekansımız temiz, pırıl pırıl. Hadi bakalım Hıdır, söz sende.
2: Sevgili dinleyenler, günün son şarkısına geldik. Frekansımız tam kararında, dalgamız sertemiz, pırıl pırıl. Bugün bizimle olduğunuz için hepinize teşekkürler. Şimdi veda ediyoruz ama yarın yine aynı dalgada buluşacağız.
0: Radyo sizinle kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yarın yine aynı dalgada buluşmak dileğiyle. Dalgamız tertemiz, dalgamız pırıl pırıl. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batri Kenan'ın ilk özel radyosu. Radyosu'dan %4.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 5 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Perşembe gününde de. Umarım 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz.

İlk şarkımızdan geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskuyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası'm Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum Ustası Serkan'ım. 697-35-91-462. Telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multimedya ses sistemi. Takımı değiştirme. Arabanızın camlarını füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanıza led lambalar takımı. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde sizlere hizmet veriyor her gün. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Ebru ile başlıyoruz. İkimiz sevgili fidanınızı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istifemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Hatice'den dinledik. Çat Çat isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Mustafa Sandal'ı dinliyoruz. Aya benzeri dinliyoruz. Akşam Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçları vardı. Fenerbahçe Lyon'u 2-1 yendi. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bugün de Avrupa, UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş maçları var. Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazanmıştım. İkinci maçı da bu akşam oynayacak saat 20'de Zalgiris'le. Maçı TV 100 verecek canlı. Vazgeç artık yıldızlardan. Trabzon'dan ilk maçı kaybetmiştim. Fenerbahçe'yle oynayacak. Deplasman'dan saat 21.30'da maçı da ATV canlı yayın verecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi. Lig aşaması kura çekimi de saat 19'da. Lig aşamasında da 8 maçı yapacaklar. Galatasaray'a direkt gitmiştim. Fenerbahçe'de Lyon'a eleyerek lig aşamasına katıldı akşam. Saat 7'de de kura çekimi olacak lig aşamasının.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcü.

vermem senelere vermemedini dedik. Şimdi de Tuba ikincilen devam ediyoruz. O şimdi asker.

Kibar Eden dinledik. Lafım Onur'u dinledik. Şimdi de Aylin Demirlen devam ediyoruz. Karakaş Diyarı dinliyoruz.

Derya ya Uğul seslendirdim. Yabani'yi dinledik. Şimdi de Bir Daldan İki Kiraz.

Bomboş kaldım. Bizim sokaklar yapay zekadan dinledik. Devam ediyoruz yapay zekadan. Makaram sarı bağlar. Söyler gelin ağlar.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2:05 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini Yolla Bana'yı dinliyoruz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünden okul yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem, arabanızın farlarını temizlemem, arabanızın camlarına füme takmam, multimedya ses sistemi takımını değiştirmem. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Kozkuyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik. Pancur. Alüminyum üzerine. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Ramazan Çelik'ten dinledik. Çikolata Çikita'yı dinledik. Devam ediyoruz. Orkestra lan. Göbeğini göbeğime yapıştır.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Devam edelim, bir tane daha dinleyelim sonra. Dinleştireceğiz. Mehmet abi için gönderelim. Sevmeyin de. Kolay gelsin diyelim. Mehmet abi mola vermiş, kahve içiyorum dedi. İş gücü bıraktım dedi. Hava sıcak. İyi yapmışım Mehmet abi.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz. Tuncay Tuncel'i dinliyoruz. Gülüm isimli şarkısını.

Cengiz Kurtalan'ı dinledik ki, Unutulan isimli şarkısını dinledik. Kiminle devam edelim? Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Son sabahı dinliyoruz.

Hakan Peker'den dinledik ki sen bana mecbur, ben sana mecburu dinledik. Şimdi de Sinan Özen'i dinliyoruz. Sigaramın dumanım.

Sigara Mundumanım sen. Şiver. Ateşi ben olayım. Sinan Özen'i dinledik. Şimdi de son şarkımızı ve Ferdi Tayfur'dan dinliyoruz. Aşkı Bana Anlatmayı dinliyoruz. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere Ekozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Beyk Alfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, farları temizleme, multimedya ses sistemi takımı ve değişimi, arabanızın camlarını füme takma, uzaktan açık kapama, alarm sistemleri takımı. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Alfalı Metin çay üstünde. Her gün sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096. Cumartesi görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen mutlu kalın, dostça kalın. Batrekenin ilk özel radyosu, radyosu da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık

0: Bayırcılık merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Büro bebe.
1: O ben.
0: Hoş geldin.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz arkadaşlar. 27 Ağustos tarihlerimiz, umuyorum ki keyifler yerindedir. Just Because Day diye bir gün varmış arkadaşlar. Bugün o günmüş yani 27 Ağustos günü. Sadece canım istedi diye günü. Genelde böyle yapmamız gereken şeyleri yaparız. Bizden istenen şeyleri yaparız falan filan ya. Bu günün anlamı da şuymuş. Sırf canın istedi diye yap. Ne yapmak istiyorsan yap yani. Günüymüş. Örnek de varmışlar hatta burada haberde. AVM'de gördüğünüz bir kıyafeti çok beğendiniz. Alın. Sırf canın istedi diye al kardeşim. Belki bir gün izin alıp balığa gitmek istiyorsun. Yap. Sırf öyle olsun diye yap güzel kardeşim falan diye bir sürü örnekler de yazmışlar. Garip bir gün. Güzel aslında yani. Bazen de böyle keyfe keder. Sadece canın istiyor diye bazı şeyleri niye yapamayasın yani. Bugünün öyle bir anlamı varmış. Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar.

0: akşam çıkayım dedim, şöyle bir yürüyüş yapayım. Çıktım, biraz yürüdüm. Bir süre yürüdükten sonra bir bank gördüm. Dur dedim, şurada iki dakika bir soluklanayım. Ondan sonra kalktım, devam ettim. Biraz daha yürüyüp eve döndüm. Eve bir geldim abi, kapının önüne. Bir baktım anahtarlarım yok. Ya anahtarlığım komple yok. Evin anahtarı, arabanın anahtarı falan hepsi bir arada. Yok. Çıkmadan önce çöp atmıştım bu arada. Diyorum acaba dalgınlıkla çöp poşetiyle beraber anahtarları da mı attım çöpe? Yoksa yürüyüş sırasında mı düşürdüm? Bankta mı bıraktım? Evden arabanın yedek anahtarlarını aldım. Hemen gerisi geriye binadan çıktım. Bu arada arabanın tuhaf bir huyu var. Arabayı normal anahtarlarıyla çalıştırınca sıkıntı yok. Yedek anahtarlarıyla çalıştırınca... Dat dat dat. Allah Allah. Yedek anahtarsın abi sen. Aynı olman gerekmiyor mu yani? Neden kendimi hırsızmış gibi hissettiriyorsun ki? Neyse, Allah'tan sonradan susuyor. Hemen bankın olduğu yere gittim. Baktım, bankta yok. O zaman mecbur evin önündeki çöpe bakacağız. Bildiğin çöp kurcalayacağım yani. Bir de çöpün tam karşısında sürekli alışveriş yaptığım büfe var. Böyle büfenin yanında masa var. Sürekli oradakiler takılıyor, gençler filan. Ben de arada bir gelip bir şeyler alan o adam olarak tam karşılarında duran çöpü kurcalayacağım. Utanç verici. Allah Allah, cidden ne yapıyor bu adam çöpte ya filan. Dönüp açıklama yapacak halim yok. Anahtarları yanlışlıkla çöpe attım galiba da onları arıyorum filan. Ayrıca gerçekten de çöpte bir şeyler aramak zor. Düşünsene o pis koku. Vıcık vıcık şeyler. Bir poşet var, kaldırıyorsun, içinden değişik bir sıvı akıyor. İçinde 10 gün önceden kalmış kuru fasulye var. Meyve kabukları, tavuk kemikleri, ne olduğu belli olmayan bir bulamaç. Ve orada anahtarımı arayacağım. Vıcık vıcık bir çöp. Ya öyle bir çöp ki anahtar orada olsa bile arama, boşver bırak. O kadar kötü. Çöpe gitmeden önce şöyle bir şey geldi aklıma. Bankın olduğu yolun biraz ilerisinde bir site var. Dedim belki bankta bırakmışımdır da buradan geçen biri bulmuştur da sitenin güvenliğine bırakmıştır. İnsanlığa olan umudumu kaybetmiş değilim. Yani o vıcık vıcık çöpü kurcalamadan önce her ihtimale bakıyorum. Gittim, güvenliğe dedim kayıp anahtar getiren oldu mu? Adam şey dedi, nasıl bir anahtar? Birden gözlerim parladı, tamam mı? Hani nasıl bir anahtar diye sorduğuna göre getirilen bir anahtar var. Yani söyledim, işte arabanın logosu var anahtarlıkta. Evet, anahtarlardan birisi mavi. Evet, öyle bir evet dedi ki 2'de 2. 2-3 tane anahtar var üzerinde. Evet, evet, evet, evet. En sonunda şey diyormuş, yok. O esnada arka taraftan dolarım yanına geldim. Evet, evet, evet derken bir yandan da yanına geldim kenardan. Adam sorular sormaya devam ederken bir baktım anahtarlarım masa üstünde duruyor. Elmas gibi parlıyor böyle benim gördüğüm. Adam da sorular sormaya devam ediyor bana. Anahtarın daha nesini soruyorsa. Dedim bunlar işte. Oh be dedim ya. O kadar rahatladım ki. Çünkü bulamasaydım nerede ve kim aldı huzursuzluğu olacaktı. Hani hem evin anahtarı var üzerinde, hem arabanın anahtarı var. Ya hadi evin kilidini değiştirdin. Arabayı ne yapacaksın? Çilingir çağırıp arabanın da mı kilidini değiştireceksin yani? Ya bir sürü iş ya. Ama Allah'tan iyi birine denk gelmişim ya. Ya bir de anahtarı alan kişi ne yapacak yani? Arabayı çalamaz herhalde. Mahalledeki bütün arabaları deneyecek hali yok. Bütün evleri ve bütün arabaları. Ya şu arabaları deneyen çıkar, ne psikopatlar var çünkü. Ama evleri deneyemezdi herhalde. Evi çalıyormuş. Neyse, oh be dedim, rahatladım ondan sonra. Ama bu arada hemen öyle anahtarları alıp gitmek yok. Adam dedi ki şimdi bir dakika, bir tutanak tutalım. Tabii yani işin raconu o. İnsanın kendi anahtarlarını alıp gidememesi. Ya ben adama daha anahtarları görmeden nasıl olduklarını tarif ettim ama... Yapacak bir şey yok, tutacaksın tutanağı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

yayın süresince cep telefonu kullanımına izin verilmeyen, yayın alanı kapsamında kuş uçurtulmayan, yayın binası etrafı özel jammerlarla korunan show programınız Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: kimse yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri, ikinci el araba atölyesi, Gümülcine Kozluköy, Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Acaba şu anda birine mektup göndermek isteseniz mesela teknik olarak PTT buna izin veriyor mu? Tamam, nostaljik bir şey, mektup falan kalmadı ama hani resmi olarak PTT şunu geçmişte bir tarihte duyurdum, artık mektup gönderemezsiniz. Yeter artık. PTT bu hizmeti sonlandırdı mı yani resmi olarak? Arkadaşlar artık mektup göndermiyoruz birbirimize. Bıktık artık dediği bir zaman oldu mu yani? Gidiyorsun PTT'ye. Abi şu mektubu göndermek istiyorum. Dışarı böyle bir şey günümüzde. İlginç bir şey bence. Kim niye mektup gönderse tabii ki yani WhatsApp var, şu var, bu var ama gene de hani istesen yapabiliyor musun? Niye gönderemiyorsun ya? Şimdi geldi aklıma, evet. Yani çünkü mesela bir yerden bir yere fatura gönderebiliyorsun. Bir şeyler gönderebiliyorsun. Niye gönderemiyorsun yani? Kargo gönderiyorsun, bir sürü şey gönderiyorsun. Ben eskiden de mektup gönderen bir insan değildim gerçi. Bilmiyorum ya. İadeli taahhütlü diye bir şey vardı filan. O var mı mesela hala? Şimdi düşününce bu nostaljik birazcık masalsı gibi gelen şey mektubu aslında detayları hatırlamaya çalıştı. Çok ilginç şeyler geliyor insanın aklına. Mesela mektup klasikleri vardır. Mektup klişeleri. Mektup dönemini yaşamış olan, mektup yazmış olan dinleyicilerimiz hatırlasınlar. Nasıl mektup yazıyorduk mesela? Klasik bir mektup şablonu nasıldı? Bir tarih atımı var değil mi herhalde? Sağ üst köşeye bir yere bir tarih yazardık. 8 Haziran 1989 filan. Ondan sonra merhaba babaanneciğim, nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız bizler de çok iyiyiz, sağlığınıza duacıyız filan. Böyle işte yazacaklarını yazarsın, söyleyeceklerini söylersin. Ondan sonra şöyle bir mektup klasiği vardı mesela bizde. Herkeste var mıydı bundan acaba, merak ediyorum. Herhalde vardır. 80'lerde, 90'larda internet gibi bir şey olmamasına rağmen bir şekilde toplum arasında yayılmış böyle ilginç, sevimli bir mektup klasiği. Elimizin resmini çizerdik abi mektubun alt kısmına. Kime gönderiyorsan o eli, bak benim elim bu kadar büyüdü. Yüz göstermek için. Bak babaanne, ben bu kadar büyüdüm. İşte elimin boyutları. İçine de adını falan mı yazıyorduk artık bilmiyorum yani. Ha, bir de oraya bir yere şey yazardık. Kestane kebap, acele cevap. Hay Allah'ım.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: nasıl cevap veriyorsunuz? Yani nasıl alo diyorsunuz daha doğrusu? Herkesin bir tarzı vardır değil mi? Benim şöyle mesela. Alo. Yani galiba. Alo.
1: Alo.
0: Yok ya, karışık benim. Karışık. Her seferinde farklı bir tarz deniyorum. Ama galiba buna yakın bir şey genelde. Suna yakın. Alo. Mikrofona söyleyince de olmuyor ya. Telefona söylemeye alıştığım için. Şöyle telefonu alayım bir dakika. Alo. Bilmem. Böyle bir şey işte. Kayınvalidemin telefon açış tarzı benimkinin biraz abartılısı gibi. Alo. Aslında onlar da farklı, Bulgaristan göçmenlerinde farklı. Bulgaristan'a gittiğimde çok garip gelen şeylerden bir tanesiydi alo değiş tarzları. Aynen şöyle söylüyorlar abi hepsi. Alo. Evet, bu şekilde kalın oyla. Alo. Ama artık bizimkiler herhalde çok uzun zamandan beri Türkiye'de oldukları için öyle söylemiyorlar. Sabah yeni kalktıysan da farklıdır mesela. Sabah aloları vardır.
1: Alo.
0: Öyle bir şey herhalde.
1: Alo.
0: Bir şey söylemeyecek misin?
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
0: Bazı bayanların kendilerini alımlı göstermek için şuh bir şekilde alo demeleri var, bilirsin. Hani nasıl bir şey o?
1: Alo.
0: Yok, ben yapamam canım. Niye deniyorsam yapamayacağım çok belli. Alışkanlık haline gelmiştir onlarda. Alo. Cool kız. Aman. Bak, ben telefonları hep böyle açıyorum. Alo değişim böyle. Bir de beni gör. Abi çeşit çeşit alolar var. Ne alolar var ya? Nerede o eski alolar? Ofis kızı alosu var mesela. Ofis kızı alosu. Bak o şöyle. İlk önce adını söyler, sonra ben der. Şöyle mesela. Alo, Esra ben. Buyurun, Ebru ben. Hani ben Ebru, ben Esra değil. Esra ben, Ebru ben. Ebru ben. Bu da başlı başına bir isim olabilirmiş aslında. Bunların bazıları da çok yayar. Buyurun Hande ben. Bir havalar, bir havalar. Su söylemek için aradığım bir numara vardı abi. Best of odur. Ya telefonu öyle bir açışı vardı ki. Sanki firmanın adını söylemiyordu da şey diyordu. Sen ne münasebetle bizi arayıp su söylersin hani. Söyle hadi çabuk. Meşgul etme beni. Ben de her seferinde mahsustan kendimce misilleme yapıyordum. Kız hiçbir şeyin farkında değil muhtemelen. O öyle bir tonla açtı ya mesela telefonu. Buyurun su. Ben de şöyle söylüyordum. Bir su. Bu kadar. Sadece su diyormuşum. Su. Su gönder. Ya onda öyle bir ton hissedince ben de ona göre cevaben bir tonda söylüyordum yani. Bir su. Haftada bir tanımadığım biriyle telefonda yaşadığım anlamsız bir soğuk savaş. Bazıları böyle açıyor işte, küfür edermiş gibi. Sanki sizden nefret ediyormuş gibi. Alo. Bet bir sesle böyle. Yok kardeşim, kapat. Bayan olsam acaba öyle konuşur muydun? Bizim bir abi vardı çok eskiden radyoda. Abi adam telefon çaldı mesela. Karşıdaki kızsa şöyle açıyordu telefonu. Buyurun dedi mesela. Baktı bir kız sesi. Alo. Şey yapardı. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? He. Nezaketten kırılacak. Ve ses tonunu sokup sokabileceği en etkileyici şekle sokardı. Yani bir de şiir programı sunan bir abiydi. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim mi diyorsun? Şiir mi okuyorsun? Nasıl yardımcı olabilirim? Sadece bir alo neler yaptırıyor insana? Tabii efendim, hemen çalıyoruz isteğinizi. Sizin isim neydi? Nereden aradınız bakalım? Evet, çok güzel şarkı. Evet. Bir de uzatabildiği kadar da uzatırdı yani. Ama abi arayan erkekse... Evet. Şarkı isteyecektim. İstek programımız yok. Kapat lan şu telefonu. Şu an belki de bir kız arayacak ama sen meşgul ediyorsun telefonu. Çok sessiz açanlar var telefonu. Alo. Bazıları o kadar sessiz açıyor ki mesela aradığın yerin nasıl bir yer olabileceğine dair kafanda bir şey canlanıyor. Gündüz vakti aramışsın mesela. Alo. Ya sanki karartmışlar böyle evi, perdeleri falan kapatmışlar. Yatmışlar, uyuyorlar filan hani. Bin bir türlüsü var.
2: Alo.
0: Ama benim en çok duyduğum şu. Alo. En popüler budur. Ha, telefonda bağırarak konuşanları da unutmayalım. En gıcıkları. Abartanlar var ya böyle. Alo.
1: Evet abi, evet.
0: İyi, sen nasılsın? Resmen inletir ortalığı. Bir sus, bir sakin ol ya. Telefonla ilgili şu şakayı çok yapardım eskiden. Arardı mesela bir arkadaş. Alo derdi, ben cevap vermezdim. Sessizce beklerdim o alo deyip duruyor. Onun hattın diğer ucunda alo alo diye yırtılması çok hoşuma giderdi.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: yerden somurtuk bir şekilde telefonuyla oynuyordu. WhatsApp bildirim sesleri odanın içinde yayılıyordu. ''Tanrı aşkına'' dedi Tuncay Gülben'e, ''bırak şu telefonu da havayı biraz ısıtalım. Bütün gece sizin geriliminizle geçti.'' Gülben Ergen'i gülmezken görmeye çok alışık değillerdi. Ben Affleck, ''biz de çıkalım mı? Bir iki tur atarız.'' dedi. ''Belki bir şeyler yeriz.'' ''Bana uyar.'' dedi Tuncay. ''Güzel fikir.'' Gülben'e döndüler. ''Ha, ne dersin?'' dedi Tuncay. Omuz ovaladı Gülben. ''Evet, yanlış duymadınız. Omuz ovaladı. Aslında omuz ovalamak diye bir şey yoktu.'' Ta ki Serdar Ortaç icat edene kadar. Gülben de o günden beri arada bir omuz ovalıyordu. Derken taksi geldi ve Tuncay, ben, Gülben ve Ece evden çıktılar. Kızların suratı asıktı. Ben, Gülben'e döndü ve dedi ki, ''Sen de benim gibisin. Bir şeye kızınca kolay kolay şey yapmıyorsun.'' Gülben, Ben'e yandan bir bakış atıp kendisini onunla hayal etti. Benle evlenseler nasıl olurdu diye düşündü. Sonra onun soyadını alacağı ve Gülben Affleck olacağı geldi aklına. Tebessüm etti. Taksiye binmişlerdi. Şoför ne tarafa dedi. Şu tarafa dedi Tuncay. Ve gecenin karanlığına karıştılar.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: DJ'lik yaptığım organizasyonlardan bir tanesi de okuduğum lisenin bahçesinde yıllar yıllar sonra, uzun yıllar sonra bir pilav günü yapılmıştı. O pilav gününde DJ'lik yaptım. Evet, lisede böyle bir pilav günü yapılmıştı. Ben de bir pilav günü DJ olarak Türkiye'nin önde gelen pilav günü DJ'lerinden biriyim. Pilav günlerinin aranan DJ'yim. Bir yandan pilav yer, bir yandan çalarım. Arif Şentürk katılmıştı hatta organizasyona. Ya hatırlamıyorum olayı neydi, pilav gününün anlamı neydi. Arkadaş da vardı hatta, benimle beraber takılmıştı oralarda. Benim bir hard diskim var, içinde on binlerce hatta yüz binlerce şarkı bulunan. Çok kıymetlidir benim için. Yani bütün DJ'liklere o hard diskle beraber gittiğim için hard diskimi taktım çaldım. İçinde binlerce şarkım oldu, benim sermayem. İş bittikten sonra da beraber okuldan ayrıldık, çıktık dışarılarda gezdik tozduk. Ondan sonra da onlara geçtik, onlarda da takıldık biraz. Film falan mı seyrettik, muhabbet ettik falan, bir şeyler. Neyse abi, ondan sonra gidecek oldum. İndim aşağı, bindim arabaya. Hani arabaya bindikten sonra çantanız, telefonunuz, cüzdanınız falan böyle bir kontrol etme vardır ya. Bakarsınız yani, farkında olmadan yaptığımız bir şeydir. Bir fark ettim abi, benim hard diskim yok. Bu tür vakaların çoğunda sen görememiş olursun. Ya arka koltuktadır ya bir poşetin altında kalmıştır ya yere düşmüştür. Çoğunda böyledir. Ama çok azında da aradığın şeyi bir yerde unutmuşsundur. Abi baktım yan koltukta hard disk yok. Sarı alarm. Önce sarı alarm. Ondan sonra kafanı çevirip arka koltuğa bakarsın. Orada da yok. Turuncu alarm. Ondan sonra arabanın her tarafını aradım yere falan düşmüştür diye. Yok. Kırmızı alarm. Ben bir bastım gaz abi. Bir fırladım yerimden liseye doğru. Yani çizgi filmlerdeki gibi yerinden fırlayınca böyle arkada bir şey kalır ya. Aynı öyle. Tozu kalmıştır arabanın arkasında yani. Birden fırladım. Abi liseye nasıl çıktığımı bilmiyorum. Aksiyon filmlerindeki gibi. Trafiği birbirine kattım. Nasıl gideceğimi şaşırdım. Böyle bir şey olamaz. Beynimden kaynar sular döküldü. Ya çok önemli bir hard disk çünkü. Yani içinde eşsiz dosyalar var. Bütün o şarkı arşivi, fotoğraflar. Yani varım yoğum öyle söyleyeyim. Ben abi trafiği birbirine katarak aynı aksiyon filmlerindeki gibi rekor sürede liseye vardım. Baktım abi kimse kalmamış bahçede, demir kapıyı da kapatmışlar. Yan taraftan bir yerden tırmanarak girdim içeri. Bir baktım okul açık. Girdim içeri, Hademe ile karşılaştım. Dedim böyle böyle DJ'lik yapmıştım ben bugün burada, hard diskimi kaybettim. Kardeşim niye yedek almıyorsun diyormuş. Ondan sonra vallahi bilmiyorum dedi. Kim bilebilir dedim. Birisi alıp bir yere koymuş olabilir mi? Burada hiçbir yer açık değil mi şu anda dedim. Şurada öğretmenler odası açık dedi. Gittim abi öğretmenler odasına, bir baktım masa üstünde duruyor. Ay var ya, öldüm dirildim, böyle bir şey olamaz. Aldım öpmelere doyamadım. Hard diski öp. Hemen gidip eve yedekledim hemen. Of çok fenaydı. Yedek çok önemli arkadaşlar, çok. Özellikle de bu kadar çok ve önemli şeylerin bulunduğu bir hard diskiniz, flash diskiniz falan varsa mutlaka yedeğiniz olsun, mutlaka. Hiç başınıza gelmeyecekmiş gibi davranmayın. Gelir bak, pilav günü olmaz başka bir şey olur.
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Hani mesela birisiyle bir şeyler yapacaksınızdır. Birisiyle bir konuda sözleşmişsinizdir ya da mesela atıyorum evinizde bir şey arızalı ve bir usta gelecek. Ondan sonra gelmiyor. Böyle birisi sizi ektiği zaman, sözünü tutmadığı ya da tutamadığı zaman doğal olarak ararsınız ya. Bu gibi durumlarda mesela atıyorum usta gelmedi, aradın ustayı. Şöyle bir şey oluyor ya. Adam suçunu bildiği için seni konuşturmadan lafı ağzına tıkıyor. Sen arıyorsun mesela. Sen daha tek kelime etmeden Tuncay abicim gelemedim. Şöyle oldu böyle oldu falan oldu filan oldu bilmem ne. Ya daha bir merhaba diyemedim. Alo bile demedim yani. Ben aramışım seni. Ben sana bir şey söylemek için aradım. Madem bunu söyleyecektin sen arasaydın beni. Niye lafı ağzıma tıkıyorsun yani hani? Ya neden beni konuşturmuyorsun? Aradım bir alo diyeyim, merhaba nasılsın bilmem ne falan hani. Yok daha telefonu açar açmaz bir açıklama yaparak lafı ağzına tıkma var ya, çok sinirli bir şey. Böyle kalıyorsun hiçbir şey demeden. Ve sen o telefon konuşmasında hiçbir şey demeden sadece adam konuşarak telefon kapanmış oluyor. Ya o biraz şey gibi böyle hani o suçluluk duygusuyla fırça yiyeceğini düşünüyor ve buna izin vermemek için hemen o konuşuyor, bahanesini söylüyor falan yani. Ya bir dur yani, niye lafı ağzıma tıkıyorsun yani? Ya bu birazcık şuna da benziyor hani, telefonu surata kapatma tadında bir durum yani.

0: Hazır mısın Marty? 12 Kasım 2018'e gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Vay arkadaşlar, artık maalesef Adriana yengemiz melek değil. Emekliye ayrılmış. Emekli melek Adriana Lima. Emekli melek. Çok uyumlu oldu. Emekli melekler ne yapıyor acaba? Emekli meleklere toplu konut yapılsın ve hepsi orada otursun. Bütün emekli melekler. Yaşlarına uygun kanatları var. Genç kızkenki gibi değil de kapının önünde oturmuşlar, çekirdek yiyorlar falan. Emekli melekler. Emekli melek maaşları var. Adriana Lima. Efsane ama değil mi? Her dönemin böyle efsane güzelleri var mesela. 90'larda hatırlarım mesela, Claudia Schiffer vardı. Ben güzelden anlarım yani. Böyle bu konularla ilgili konuşacak olduğum zaman hep tedirgin oluyorum evde hanımın yanındayken. Bir şey geliyor aklıma, söylesem mi acaba? Söyleyince çünkü illa makara sırada olsa bir laf sokuyor yani. Mesela bu konuyla ilgili haber vardı. Dedim Adriana'nın da bel birazcık kalınlaşmış artık, belli emekli olma zamanı gelmiş gibisinden bir şey söyledim. Hemen de dikkat etmişiz yani.
3: Mert, kapat zaman makinesini oğlum. Heh, akım kapasitörü bitmesin. Ondan sonra neden 2008'e gidemedik, neden 1997'ye gidemedik söyleniyorsun.

0: Selam, Nevşehir Merkez'den Ferhat. İş arkadaşım Mevlüt ve Ömer için sıradaki şarkı gelsin. İyi yayınlar Tuncay Bey. Çok teşekkürler sevgili Mevlüt, Ömer ve Ferhat. Kolay gelsin çalışmaktaysanız eğer. Tüm Nevşehir'e de buradan sevgiler. Şimdilik böyle, bu kadar. Bir mesajımız vardı, paylaşayım dedim. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: renklerin böyle vurgulanarak söylenmesi çok hoşuma gidiyor. Niyeyse. Yani sarı değil de sapsarı. Sapsarı daha iyi gibi sanki. Yani sarıdan daha sarı. Daha tatlı ve daha güzel bir sarıdır herhalde sapsarı. Sapsarı. Kıpkırmızı da öyle. Kırmızıdan daha güzel. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Sapsarı. Ya bir insan nasıl sapsarı olabilir? Böyle tabirler kullanılır ya insanlarla ilgili. Adam sapsarı kesilmiş ya falan derler mesela. Kız kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı. Bir kız nasıl kıpkırmızı olabilir ya? Kırmızı bile olamaz. Ama zaman geliyor bunu kullanıyoruz. Diyoruz ki adam kıpkırmızı oldu ya. Kıpkırmızı. Hiç de olmadı. Hiç alakası yok. Abartının bu kadarı. Kıpkırmızıymış. Yok artık. Renkleri bu şekilde söylemeyi seviyorum. Yemyeşil. Yemyeşil deyince yani renkler insana çok güzel bir duygu veriyor. Böyle insan ruhuna iyi gelen bir şey olduğunu düşünüyorum renklerin. Sadece görmenin değil. Söylediğin zaman bile hangi renkse o renk insan beyninde bir etkiye sebep oluyor diye düşünüyorum. Mesela yeşil. Şu an beyninize bir şey oldu. Söyleyeyim. Olumlu bir şey ama güzel bir şey. Yeşil. Ya illa görmeniz gerekmiyor ama görünce daha da güzel. Tabii o tam anlamıyla. Tam randıman o zaman alırsınız. Ama söyleyince bile böyle bir... Yani kafada canlanıyor ya onun duygusu. Yeşil, mavi. Yani masmavi deyince ya o rengi görmüş kadar oluyorsunuz. Tup turuncu. Böyle tatlı bir turuncu, tup turuncu. Renkler ne kadar güzel bir şey ya. Aslında şükretmemiz gereken çok büyük bir nimet renkler. Düşünsenize yani çok alıştığımız güzel, standart, sıradan bir şey gibi geliyor belki çoğumuza ama renk ne kadar büyük bir nimet. Renk körü olan insanlar var mesela. Bu dünyayı renksiz gören insanlar. Düşünsene. Gerçi onlar kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı olarak görüyorlar sadece sanırım. Bembeyaz. Beyaz renk değil tamam biliyoruz. Simsiyah. Lap lacivert. Ne güzel değil mi? Bak. Neyse arkadaşlar ben renkleri bu şekilde söylemeye devam edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum böyle yapınca çünkü. Şarkımıza geçelim. Ben kendi kendime burada böyle takılacağım yani. Kahverengi. Bu olmadı. Apaçık yeşil. Bordo nasıl söylenir ya? Bob Bordo.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Baccarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım hattan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Hadi son! 3, 2, 1...

0: The Healy.
1: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

diye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca harika şarkıları eşliğinde Kırık Plak'ta geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Bugün neden bahsedeceğiz? Efendim, çocukluğumuz, ah çocukluğumuz. Çocukluğumuza geri dönmeyi istememiz için bazı haklı sebeplerden bahsedeceğim bugün sizlere. Şöyle yer yer gözlerimiz dolacak, yer yer yüzümüzde bir gülümseme belirecek, yer yer kalbimiz sıcacık olacak. Gelin güzel bir şarkıya kulak verelim, sonrasında başlayalım.

şimdi bize kaybolan yıllarımızı verseler, kim bilir neleri yapar, neleri de yapmazdık. Bugün yaşadığımız hayatı ne kadar seversek sevelim, gençliğimizi ne kadar çılgın yaşarsak yaşayalım, çocukluk yıllarına duyduğumuz özlem asla bitmeyecek. O çocuk masumiyetine rastladığımız her yerde de deliler gibi isteyeceğiz yeniden çocuk olmayı. Evet, bugün sizi çocukluğunuza geri döndürme şansımız yok. Ama çocukluğuma geri dönmek istiyorum diyenler için bazı maddeler hazırladım efendim. İşte bugün bunu istemekte ne kadar da haklı olduğumuzu bir kez daha anlayacağız. Az sonra geliyorum.

Çocukluğumuza geri dönmek için haklı sebeplerden bahsedeceğiz demiştik ya. Çünkü çocukken arkadaşlıklar bambaşkaydı. Çünkü basit şeylere sevinebiliyorduk. Çünkü dertlerimiz de küçücüktü.

çocukluğa dönmek için haklı sebeplerden bahsediyorduk efendim. Çünkü kimseye çocukken küsmeyi bilmiyorduk. Çünkü zaman ağır işliyordu. Ve çünkü yapmamız gereken tek şey çok eğlenmekti. Kırık Plak devam ediyor.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Çocukluğumuza dönmek için bazı haklı sebeplerimiz vardır ya, işte onlardan bahsediyorduk bugün sizlere. Çocukken kurduğumuz her hayalin gerçekleşeceğini sanıyorduk. Çünkü o zamanlar internet yoktu ama sokaklar bizimdi. Ve hızlı koşabiliyorduk, asla yorulmuyorduk. Ve bir de özgürlük sadece annemizden izin almadan evden kaçmak anlamına geliyordu bizim için.

Efendim bugün çocukluğa dönmekten bahsediyoruz. Çocukluğumuza dönmeyi neden bu kadar istediğimizden bahsediyoruz. Çünkü dünyayı umursamamaya sebep masallarımız vardı. Çünkü kusursuz olmak zorunda değildik. Ve çünkü sanırım en önemlisi de bu. Daha çok gençtik. Kırık Plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çocukluğumuza dönmek için haklı sebeplerimiz var. Onlardan bahsediyorduk bugün sizlere. Çocukken sahip olmak istediğimiz şeyler oyuncaklarımızdan başkası değildi. Çünkü ailemiz bizim için endişelenirdi ama biz onlar için endişelenmezdik. Çünkü çürüyen dişimizin yerine yenisi çıkıyordu efendim. Güzel bir şarkı, sonrasında tekrar buradayız.

Efendim sıra geldi Peru'nun yükselişine. İngiliz kralı 2. Charles Fransa'daki sürgünden perukları olan hayranlığıyla döndü. Fransızların sahte saç takması Charles'ı oldukça etkilemişti. Onun peruk merakı saray çevresinde hemen yeni bir moda akımı başlattı. Çünkü peruk takarak saçı yıkama ve tıraş etme zahmetinden kurtulabilirdiniz. Peruk'un bakımsız saçı gizleme özelliği oldukça pratikti. Kısa bir süre sonra peruk takmak beyefendi olmanın en önemli göstergesi olarak kabul edilmeye başlandı. Devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

programımızın başında dedik ki çocukluk, ah çocukluk. Çok istiyoruz çocukluğumuza dönmeyi. Neden? İşte bu nedenlerden bahsediyoruz sizlere bugün. Çünkü parklar ve bahçeler evimizdi. Çünkü yalnızca kar topu oynamak için sokağa çıkmaya annemizi ikna ettiğimizde zafer kazanmış oluyorduk. Ve galiba en önemlilerinden bir tanesi de bu. Çünkü siyasetten anlamıyorduk ve cehalet mutluluktu.

0: son, iki, üç, dört.
1: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri.

0: звезды.
1: Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken çocukluğa dönmek için haklı sebeplerimizden bahsediyorduk. Çünkü pek bir şeyimiz olmasa da hayallerimiz vardı efendim çocukken. Evet, hayaller. Hayaller ne kadar önemlidir. Ve maalesef bizler büyüdükçe hayallerimizi kaybettik. Belki hayal kırıklığından, belki hayal kurmayı unuttuğumuzdan, belki de hayal kurmaya vakit bulamadığımızdan. Ama düşünsenize çocukluğunuzu, hayal kurmak insana ne kadar iyi gelirdi. Bu akşam yastığa başınızı koyduğunuzda hayal kurmayı dener misiniz benim için? Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0-

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Ben, ben. Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Hazır mıyız?
1: Hadi son. 3, 2, 1...

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

يشمل في معرفة

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: That's it I can think about for loud music.